0: Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf sureleri ve Zariyat suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alay aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar. Mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilişi, sonsuz güç ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını O daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak O yeter. Çok bağışlayan, rahmetini esirgemeyen O'dur. Ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Siz inkar ederken İsrailoğullarından bir tanığın onun benzerine tanık olduğunu ifade ettiği, bunun üzerine siz büyüklenirken onun iman ettiği kitap ya gerçekten Allah katından gelmişse, hiç düşündünüz mü? Şüphe yok ki Allah, hakka karşı cephe alanları doğru yola iletmez. İnkar edenler, inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı, bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için, bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Buysa önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir.
0: İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım. Ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıklarının güzelini kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezlikten geliriz. Bu, kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası, Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Ad'ın kardeşini, Hud'u hatırlat. Hani o, kum tepelerinin arasında kavmini, kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan, tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da, bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderildiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz yerler ve imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde, "Susup dinleyin," dediler.
1: Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah'ın çağrıcısına kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak. Ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki O her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Kaçmamaları için tedbir alın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ta ki savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada olanlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah, iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlere gelince, onlar da nimetlerden yararlanır. Tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni dışarı çıkaran şehirden daha güçlü nice şehri helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir, makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra ona arka dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki içinizden cihat edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar

gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir. Amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Onu sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de, böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir. Sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir, sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Öyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kılmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız diye seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de: size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder.

Bununla beraber o, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım," diyecekler. Onlar, Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz," diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, "Yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve şunları şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her bir şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke'nin göbeğinde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığın mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir
ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simalar oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler yüzünden kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür.
Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah, tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle. Henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah, göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz, bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar. Hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acize düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz.
sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptığını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir. İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sevk edici, bir de şahitle gelir. Ona şöyle seslenilir: sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir: atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan: Rabbim, onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur: huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Ben de söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek: daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüşte elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar
doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kim?

0: kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler. O da selam demiş. İçinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur.
1: Câsiye suresi 33 ila 37. ayetler, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf sureleri ve Zariyat suresi 1 ila 30. ayetlerin yer aldığı 26. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Ramazan Pakdil, İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette

önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi, kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Zariyat Suresi 1-60. Ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid sureleri yer almaktadır. Necm Suresi 62. Ayette tilavet secdesi vardır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Dinlediğiniz bu ayette tilavet secdesi vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

مستشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن

ve tasliyetu cehim. İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi, şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinizin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek, yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimet içinde olacaklardır.
Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar, ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık, değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz, diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur, diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır, onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar buradan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamdle tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka

başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği, iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı, ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahirette Allah'ındır dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen odur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni. Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cins yaratan da O'dur. Öteki yaratma da, öldükten sonra dirilme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü.

Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu harfleri tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz. Ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağrıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler. Ve o

an okulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler! Sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar, biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki, günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar.

0: Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, İnsanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de, kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda güzel huylu, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini, yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar, hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: "Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı?" De ki: "Hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim. Ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: "Selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi." Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür. Her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan Sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde, ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek. Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz, fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlanmasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki katı versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Zariyat suresi 31 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin yer aldığı 27. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Yasin Suresi 78 ila 79. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek, dinimizin en önemli inanç esaslarından biridir. Ahirette hesaba çekilmenin, bunun sonucunda da cennete veya cehenneme gitmenin söz konusu olabilmesi için, önce yeniden dirilişin gerçekleşmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki, inkar edenler önce yeniden dirilişi inkar ederler. Allah Teala da onların bu inkarlarına karşılık ilk başta nasıl yaratıldıklarına bir bakmalarını ve ilk yaratılışı yapanın öldükten sonra da diriltmeye kadir olduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insanoğlunu yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltmeye elbette gücü yeter. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kış gelince bir manada ölen tabiat baharla birlikte yeniden hayat buluyorsa, ölen insan da yeniden diriltilecektir.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresi 9. ayette şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Bir gün sahabeden bir kadın elinde kenarları dokunmuş bir kumaşla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve "Bunu giymeniz için kendi ellerimle dokudum," der. O günlerde böyle bir giysiye ihtiyacı olan Allah Resulü bu hediyeyi kabul eder. Onu üzerine alır ve ashabının yanına gelir. Ashabtan biri bu yeni giysiyi görünce Peygamber Efendimiz'den kendisine hediye etmesini ister. Sevgili Peygamberimiz bu isteği geri çevirmez. Evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderir. Fakat ashabtan bazıları bu durumu hiç hoş karşılamaz ve o şahsa kendisinden bir şey isteyeni asla geri çevirmediğini bildiğin halde ondan bu giysiyi neden istedin diye çıkışır. Bu sahabi onu giymek için değil, Resulullah'a ait bir giysiyi kendisine kefen yapmak için istediğini belirtir ve dediği gibi de olur. Bu olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarını kendine tercih etme yüceliğini ortaya koyan ne güzel bir örnektir. İslam dininin üzerinde durduğu bir değer vardır ki o da başkalarını kendine tercih edebilme erdemi olan İsar'dır. İsar, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesi olarak tanımlanan erdemli davranış biçimidir. Kardeşinin ihtiyacını düşünmesidir. Fedakarlık ve İsar, imanın bir göstergesidir. İsar, İslam kardeşliğinin temel taşıdır. Cömertliğin, fedakarlığın zirve noktasıdır. Kur'an'da övgüyle bahsedilen ensar ve muhacir örnekliğidir. Nitekim muhacirlere gönül açan, malını mülkünü onlarla paylaşan ensar, insanlık medeniyetinde en güzel örnek olmuştur. İsar, kimi zaman malımızdan, mülkümüzden, kimi zaman rahatımızdan vazgeçmektir. Bazen bir sıkıntıya sabretmek, bazen daha fazlasına ulaşabilecekken azıyla yetinmek, bazen de kendi hakkımızdan feragat etmektir. Fedakarlık ve İsar duyguları, bireyler arası sevgi bağlarını güçlendirir. İnsani ilişkilerin güçlenmesine yardım eder. Toplumsal birlik ve beraberliği yıkıcı etkisi olan bencillik, cimrilik, kıskançlık, dargınlık gibi duygulardan kişinin arınmasını sağlar.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Ahzab Suresi 21 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Aşr-ı Şerif. Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi.
1: Thank you.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır. Yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Câsiye Suresi 20. Ayet.
1: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Her sınav önemlidir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Anne bedeninde dirilen insanoğlu, oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine. O tamamlanınca başka bir aleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı, nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü sadece varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu, Kur'an'ın bildirdiği gerçeklerdendir. Yüce Allah bazen vererek, bazen de verdiklerini geri alarak insanı sınar. Bakara suresinin 155. ayeti, korkunun, açlığın, can ve mal kaybının sınav sorularından olduğunu dile getirirken, sınavda başarmanın tek şartı olarak sabır kavramını zikretmektedir. Bir üzüntü ya da musibetle karşılaşan kimsenin ona karşı direnç göstermesi anlamına gelen sabır, kulun her şeyin sahibi olduğuna iman ettiği Rabbine karşı teslimiyet göstermesidir. Ayet Medine'ye göç ederek Mekke müşriklerinden kurtulduğunu düşünen Müslümanlara hayatın devam eden bir imtihan olduğunu hatırlatmaktadır. Medine'de ortaya çıkan maddi sıkıntılar kısa süre içinde yerini savaş şartlarına bırakacak, inananlar müşriklerle peş peşe yaptıkları savaşlarda şehitler vereceklerdir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem dünyevi bakımdan her zaman kazanmışlardır. Bir acıyla karşılaştığımız zaman teslimiyetle boyun eğer, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu birbirimize sık sık hatırlatırız. Ancak imtihanı bütün boyutlarıyla algılayabildiğimizi söyleyemeyiz. İnsanın başına olumsuz bir şey geldiğinde neden ben sorusunu sorması imtihanın hikmetini kavrayamadığını gösterir. Oysa Allah'ın kullarını sınaması tek bir kişiye mahsus bir durum değildir. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığını, Hazreti Eyyub'un hastalıklarla boğuştuğunu, Hazreti Yunus'un balığın karnındaki karanlıklarda beklediğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkını İslam'a davet için gittiğinde taşlandığını düşünürsek, Allah'ın en değerli kullarını dahi sınavlara tabi tuttuğunu görebiliriz. Allah, inanan kulunun başına gelenler nedeniyle sevabını artırır, derecesini yükseltir. Varsa günahlarına kefaret sayar. Hazreti Peygamber'in bu konudaki müjdesi açıktır. Vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur. Konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirdiğimiz zaman, aslında her nimetin bizim için aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Yüce Allah her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır Enbiya Suresi 35. ayette. Allah kullarını nimetlerini artırarak ya da eksilterek imtihan eder. Nimet verdiği zaman şükürle, zorluk karşısında sabırla duruş gösterebilen kimse sınavı kazanacaktır. Nimetin karşısında sorumluluk yüklenebildiğinin bilincinde olan kul, sağlığına namaz ve oruçla, malına zekat ve sadakayla şükreder. Kendisindeki güzelliklerin gerçek sahibini her fırsatta anar. Küfran-ı nimette bulunmaz, elindekinin emanet olduğunu, bir gün kaybedebileceğini bilerek hayatını sürdürür. Bir yoklukla karşılaştığı zaman bu durumun Allah'tan geldiğini idrak eder, geçici olduğunu bilir. Olaya temkinle ve sabırla yaklaşır. Musibete ilk an gösterilen sabrın zorluğu nedeniyle kıymetli olduğunu bilir. Hazreti Peygamber, "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir." buyurmuştur. Üstelik bunu evladını kaybeden, bu yüzden kabrinin başında feryatla ağlayan bir anneyi uyarmak için söylemiştir. İnsanın Rabbinden iyilik gördüğünde, "Rabbim bana ikram etti" diye sevinip, dara düştüğünde, "Rabbim beni önemsemedi" demesi açık bir nankörlüktür. Oysa Rabbinin murakabesinde olduğunun bilinciyle hareket edene mükafatı daha bu dünyada verilecektir. Savaşta olanları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptığı ayeti, Bedir Savaşı'nda zorlukla sınanan müminler için Allah'ın gönderdiği kolaylıkları ifade etmektedir. Müslümanların düşman askerlerinin sayıca üçte biri olduğu ve savaş için yeterli malzemelerinin bulunmadığı bir dönemde zafer kazanmaları tesadüf değildir. Allah tarafından destek için melek birliklerinin gönderilmesi, düşmanın kalbine korku salınması, düşmana hareket zorluğu getiren yağmurun yağdırılması gibi olağan dışı durumlar, bu ağır imtihana boyun eğenler için dünyada verilmiş bir karşılıktır. Maide Suresi 48. ayette, "Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir." buyurulmuştur. Allah'ın peygamberler göndererek doğru yolu öğrettiği insanlığı, dileseydi tek bir peygamberin ümmeti olarak var edebileceği, ancak insanın hak olanı bulmasının yanı sıra farklı milletler ve topluluklar olarak yaratmasının dahi bir imtihan olduğu açıktır. İnsan bir yarıştadır. Bu yarışın sonunda iyi olan, iyilikte öne geçen başarılı sayılacaktır. Devam eden imtihandır dünya. Ergenlikle açılan, ölümle kapanacak olan hesap defteri için artı eksi hanelerini kendi ellerimizle dolduracağımız mekandır aynı zamanda. Süresini kimsenin bilmediği sınavın adıdır, sınav yeridir. Karşılığını önemsemediğimiz, kendimizi denemek için girdiğimiz sıradan bir sınavda bile hepimizi az çok bir telaş kaplar. Kim bilir, belki de Allah'ın bize takdir ettiği hayatın en eğlenceli yönü sınavdır da şimdiye kadar fark etmemişizdir. Sınavın tarihi ve saati yaklaştıkça hissettiklerimizin aslında bizi hayata bağlayan yönümüz olduğunu düşündük mü hiç? Hastalık, sağlığın kıymetini, başarısızlık, çalışmanın yöntemini gösteren bir öğretmen olamaz mı? Başarı, kibre davetiye, her istediğini elde etmek, tembelliğe aralanmış bir kapıdır belki de. Yüce Yaratıcı, soruların cevabını aslında içinde gizlemiştir. Uzmanlar, her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız, vücutta arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şeyi yemek metabolik stres yapıyor, aynı hareketleri yapmak kemik yapısını bozuyor, beyni zorlamazsanız küçülüyor. Özetle bir müşkil ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor aynen mezardaki gibi, konfor bizi çürütüyor diyor. Eğer insan kendini canlı tutacak bir dert edinmiyorsa Allah o boşluğu dolduruyor. Bu durumda en kolayı Allah'a kul olmayı dert edinmek, onu razı edecek işlerin peşine düşmek, elinden gelen iyiliği ihmal etmemek, sonra da afiyet istemek. Bütün bunlar insanın kendisinde boşluk bırakmamasının en kolay yöntemi olabilir. Denemek lazım.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Taha Suresi 1-14. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl." Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin

yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Saffat 99 ila 113. ayeti kerimeler.

Rabbi hebli minas salihin.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ''Ey İbrahim!'' diye ona seslendik. ''Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Azim olan Allah doğru söyledi.''

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü dhulû fissilmi kâffeh ve lâ tettebi'û hudûvâtişşeytân innehu lekum aduvvun mubîn. Sadakallahul azîm.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Can Bayrak. Nebe Suresi 1 ila 30. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık, bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde

Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Kahraman Taşçı. Hakka Suresi 1 ila 37. ayetler.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve 6 üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin, için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 18. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar eder. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mescitleri imar edenler, şen ve canlı kılanlar ancak müminlerdir. Allah katında değerli olan güzel ve yararlı işleri ancak Allah'a inanan ve O'nun rızasını gözeten müminler gerçekleştirirler. Mescitlerin maddi anlamdaki imar, inşa, bakım ve onarım işleriyle buraların Allah'a kulluk ve İslam kardeşliğinin pekiştirilmesine yönelik faaliyetlerle şen ve mamur kılınması çok değerli ve önemli işlerdendir. İşte böylesi güzel ve yararlı işleri sağlam inanç sahibi ve Allah'ın rızasını kazanma iradesiyle hareket eden gerçek müminler gerçekleştirirler. Hidayet üzere olanların da bu kimselerden olması umulur. Bu ayetten alacağımız mesaj, mescitleri yapmak ve amaçlarına uygun faaliyetlerle yaşatmak, imanımızın bir gereğidir.

0: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Tevbe Suresi 17 ila 27. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet.

0: Esma-i Hüsna az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Kadir. Dilediğini dilediği gibi yapmaya gücü yeten, kimsenin engel olamayacağı kadar kudretli. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları kudretiyle nizamda tutan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarına gelen kadr, kudret kelimesinden türeyen kadir esması, her şeye gücü yeten anlamına gelir. Kudret kavramı Kitab-ı Mübin'de 103 yerde Allah'a nispet edilmiştir. Rabbin kudreti çokça vurgulanmış, yaratmadaki ve hayatın düzenlenmesindeki gücü bize anlatılmıştır. Muktedir esmasıyla birlikte de geçen kadir esması, Allah'a nispet edildiğinde her şeye muktedir oluşu ifade eder. Peki Rabbin bu kudreti beni nasıl etkiler? Korkutur mu, cesaretlendirir mi? Yola düşürür, aşka getirir mi? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Güçlü olmayı dilemek, insanın doğasında var olan bir özelliktir. Hepimiz bir şekilde gücü elde etmek ve elimizde tutmak isteriz. Etrafımızda güçlü kimseler olduğunda kendimizi güvende hissederiz. Bir işimiz olduğunda kime gideceğimizi bilmek bizi rahatlatır. Gücün çeşitli versiyonları için çalışır, didiniriz. Kimimiz makam elde eder, kimimiz yüksek yerlerden tanıdıklar bulur, kimimiz çalışır, kazanır, parasıyla gücü elinde tutar. Dünyanın dengesi, güçlü, zayıf ilişkisinin dengesine bağlıdır görünürde. Bu yüzden gücünü hayra

kullanmayan insanlar toplum tarafından kötü addedilir. Güç tek başına yeterli değildir. Çünkü dengenin oluşması için güçle birlikte bir ahlak da gerekir insana. Güçlü ama ahlaksız bir kimseye boyun eğilir mi? Eğilir ama sevmeyerek, istemeyerek. Gücü bir gün elinden gitse, başına geleceklerin haddi hesabı yoktur. Peki güç, insanda ahlaki deformasyona sebep olur mu? Çoğunlukla. Çünkü gücün altında insanın nefsini okşayan bir şey de vardır. Bak sen yaptın, senin sayende oldu, senin elinden çıktı, sen başardın der nefis insana. Ve insan kendini olmadığı kadar büyük, kudretli görmeye başlar. İşte insanı Rabbi ile ayıran en müthiş nokta budur. İnsan kısıtlı olan gücüyle bile azıcık yükselse her şeyi kendinden bilmeye başlar. Gücünü sonsuz sanır, dahası gücünü kötüye kullanmaya meyleder. Bana karşı çıkabilecek kimse yoksa neden durayım, neden iyi olayım, iyinin ne kıymeti var şu dünyada demeye başlar. Bu yüzden toplumların zihnine yapışmış sözler dilden dile dolaşır, kötüler kazanır dünyada, iyiler kaybeder derler. Gerçekten öyle midir? Öyle olsa ahlakın bir değeri var mıdır? Bir düşünelim. Allah'ın bu dünyada bizden istediği nedir? Ahlaklı ve erdemli olmak. Kendi ulaşabileceğimiz en iyi halimize ulaşmak değil mi? Allah bunu üstüne basa basa söyler bize. Bizden ahlaklı olmamızı beklerken ahlakın mükemmel örneğini de kendisi gösterir. Ayetlerinde defalarca kendisine uyanlar için vaadinin hak olduğunu, cennetle ödüllendirileceklerini ifade eder değil mi? Ahlakın en büyük göstergelerinden biridir sözünde durmak. Bizim inanırken Allah'ın sözünden, vaadinden başka güvenecek neyimiz var? Rabbimizin bir sözüyle bu bozuk dünya düzenine karşı durup ahlaklı davranmamız için bizi teşvik eden ne? Rabbin kelamı. Başka hiçbir dayanağımız yok. Ve Rabbimiz bize sözünde duracağını söyler. Ahlaklı olmamızı emrederken ahlakın örneğini de önce kendi gösterir. Onun kudretini bizim için her şeyden üstün kılan da işte budur. Ahlaklı bir güç. Üzerinde kimsenin hakimiyetinin olmadığı bir güç ama boşa harcanmayan, adaletsiz kullanılmayan bir güç. Rabbimiz hep adaletli olacağını vurgular. Gücün kendisine hükmetmediğini anlarız şu halde. Biz azıcık bir güç sahibi olsak sarhoşluğundan kendimizi kaybeder, belki ahlaklı davranmaktan uzaklaşırız. Ama Rabbimiz, o dilediğini yapsa hesap soracak kim var? Yoluna çıkıp engel olacak kim var? Hiç kimse. Buna rağmen hak üzere davranır. Hatta hakkını merhametli olmaktan yana kullanır ki bize çoğu zaman ne kadar fazla gelir bu merhamet değil mi? Helak olsun diye beklediklerimiz hala nefes almaya devam eder mesela. Rabbimiz onlara şans verir, yol açar, ömür bahşeder, ümidini kesmez. Gücünün birazı bizim elimizde olsa dilediğimiz gibi kullanmaktan çekinmeyeceğimiz Rabbimiz hem kudretine hükmeder hem kullarına. Bize merhametiyle hükmeden Rabbe hamdolsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Gücün en kıymetli hali, dilediğini dilediğin zaman yapabilmektir. Benim acizliğim de burada başlıyor aslında. Ben dilerim, belki çok derinimden isterim ama muktedir olamayabilirim. Allah irade buyurduğunda ise kamil kudretiyle dilediğini gerçekleştirebilir. İşte bu bende bir korkuya sebep olmalı. Rabbin gazabını çekmekten, kudretinin üzerimde gazapla tecelli etmesinden korkmalıyım. Ölçülü korku insanı tetikler. Ben yola çıkmak için bu korkuyu hissetmeliyim. Ama korku tek başına yetmez beni yolda yürütmeye. Benim aynı zamanda cesarete de ihtiyacım var. O yolu yürüyebilmek için bir desteğim olmalı. İşte bunun için de yine Rabbimin Kadir esmasına sığınırım. Benim Rabbim öyle bir Rab ki kudreti sonsuz olduğu

0: halde haksızlık etmez, keyfine göre kullanmaz, kullarına zulmetmez. Hatta kul kendine zulmettiğinde bile hatasından dönmesini bekler. Tövbe ederse bekletmez, kabul eder. Benim recam, sığınışım işte bu olmalı. Ben Rabbimin gazabından yine Rabbimin merhametine sığınmalıyım. Kadir esması beni cesaretlendirmeli. Dilediklerimi Rabbime sunduğumda Rabbimin içinden benim için hayırlı olanı seçeceğine güvenmeliyim. Yola çıkarken aldığım niyetten ötürü bana merhamet edeceğine inanmalıyım. Benim ömrüm bu yol, kulluğumu iyileştirmek vazifem. Kalbimi bilen yalnız Rabbimdir, niyetimi heba etmez. Bu yüzden kim ne derse desin, ahlaklı olmaktan vazgeçmem. Bir gün Rabbimin huzuruna varacaksam, alnım ak, başım dik olmalı. Ahlakımı sunabilmeliyim Rabbime. Rabbim, ben elimden geleni yaptım. Bilirim ki vaadin haktır, ben sana uydum. Sen de benim için vaadini gerçekleştir diyebilmek için benim yenik düşmemem gerek. Az ya da çok, nasıl bir güç geçerse elime, hiçbir zaman kötüye kullanmamaya niyet etmeliyim. İster hükmettiğim evladım olsun, ister eşim, ister birlikte çalıştığım insanlar, ister bir ülkenin vatandaşları. Elime verilen güç beni yoldan çıkarmamalı, ahlakımı unutturmamalı. Dilerim ki Rabbimden beni kendi ahlakıyla ahlaklanan ve ne olursa olsun kendini bozmayan halis kullarından eylesin. Her şeye muktedir olan ya Kadir, sen ki dilerse alemleri yerle bir edip mahşeri kurabilecek kudrette olansın. Yine de bize vaat ettiğin vakte saygı duyup bekleyen ve bekletensin. Senin kudretin karşısında boynum kıldan incedir. Secdem ancak sanadır. Acziyetim sana ayandır. Senin kadir olduğuna inandım. Uğradığım ne haksızlık varsa bıraktım. Hakkımı benden daha güzel alacağından şüphem yoktur. Ben senden sahip olduğum kudreti haktan yana kullanmayı dilerim. Senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Sen kadirsin. Benim gücüm yetmez. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Beni ahlakın en güzeline eriştir. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Tekvir Suresi 1-29. Ayet-i Kerimeler.

Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü

0: Ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

153. gün. Başarı. Ayet-i Kerime Meali. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Câsiye Suresi 30. Ayet. Hadis-i Şerif. İyaz bin Hımar'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Fetva. Ramazan ayını ve bayramı başka ülkelerde geçirenler, o ülkelerin hesaplarının, takvimlerinin Türkiye'den farklı olması halinde bayramlarını Türkiye'ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi yapmalıdırlar? Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre, kameri aylar, hilalin güneş battıktan sonra yeryüzünün herhangi bir yerinden görülmesiyle başlar. Günümüzde ayın hilal halinde nerede ve ne zaman görülebileceği hatasız olarak hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmektedir. Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise kameri ay başlarının tespitinde ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek halde bulunması zamanını değil, kavuşum anını yani hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadır. İslam aleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir Müslüman bayramı bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu bulunduğu yerdeki Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşar. Hikmetli Söz. Allah insana iki kulak, iki göz verdi. Biriyle bu dünyaya bakarsa, diğeriyle de ahirete bakmalıdır. Uzanıp elde etmek için iki el verdi. Birini bu dünya için kullanırsan, diğerini de ahiret için kullan. Yürümek için iki ayak verdi. Biriyle bu tarafa adım atarsan, diğeriyle de her ne kadar zahmetli olsa da öbür tarafa adım at. Her iki dünyayı da Allah yarattı. Birini bulunca koş, diğerini de ara. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Salih Evlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup büyüyecek yaşa gelince İbrahim ona, "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?" dedi. O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Saffat Suresi 100, 101 ve 102. Ayetler. İnsan, yaratılmışlar arasında kıymet ve değeri en yüksek olan varlıktır. Allah onu en güzel surette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Allah'ın iradesini temsil etme görevi gibi üstün bir görevle de görevlendirmiş, yerde ve göklerde bulunan her şey onun hizmetine verilmiştir. İnsana verilen nimetler sayısız derecede çoktur. Hatta bu nimetleri saymak ve dökümünü yapmak mümkün değildir. Nitekim bu durum bir ayette şöyle ifade edilmiştir. Halbuki Allah'ın nimetini saysanız onu saymakla bitiremezsiniz. Allah'ın bahşettiği her nimetin hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. İşte bu nimetlerin en önemlilerinden biri de sahip olduğumuz evlatlarımızdır. Çocuklar, insan neslinin devamı demektir. Hangi insan neslinin devam etmesini istemez? Çünkü çocuk, bir milletin bekası, bir ailenin, bir ocağın devamıdır. Nitekim Hazreti Zekeriya da kendi neslinin devamı için Allah'tan hayırlı bir evlat istemiş ve kendisine Hazreti Yahya bahşedilmiştir. Anne ve babaya Allah'ın birer hediyesi olan çocuklar, aile bahçemizin gülleridir. Tatlı kokular saçan, ruha huzur ve sefa veren cennet çiçekleridir. Millet denizinin en parlak incisi, dünya hayatının süsüdür. Rabbimiz, insanın bu dünyada hoşlandığı en önemli şeyleri sıralarken, çocukları da bunlardan biri olarak belirtir. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve

0: Ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak en güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Bir başka ayette de malın ve çocukların birer imtihan vesilesi olduğu haber verilmektedir. Biliniz ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Elbette kıymetli varlıkların düşmanı da çok olur. Eğer o güzel çocuklar birer fazilet eri olarak yetiştirilmez, iman ve ahlakla teçhiz edilmez, irfan ve İslam ruhu ile beslenmez, Kur'an kalesinin içine girmezse, düşmanın zehirli silahlarıyla vurulurlar ve helak olurlar. İmansız kalbin, dümensiz kafasından çıkan zehirli fikirler, gençliğin beynini bir akrep kıskacı gibi sıkar ve onu hayırla şerri düşünemez hale getirir. Furkan suresinde müminlerde olması gereken bazı özellikler sıralandıktan sonra onların şöyle dua ettikleri belirtilir. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. Konumuzun başında yer verdiğimiz ayette, Hazreti İbrahim'in salih bir evlat vermesi için Allah'a yalvardığı belirtilmektedir. Nitekim Rabbimiz onun duasını kabul ederek uysal bir çocuk, yani Hazreti İsmail'i bahşetmiştir. İsmail öyle itaatkar bir evlat olmuştur ki, babasının rüyada kendisini boğazladığını söylediğinde, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın" deme cesaretini göstermiştir. İşte Allah'tan böyle evlatlar nasip etmesi için dua etmeliyiz. Ancak Yüce Allah'ın böyle evlatları nasip etmesi için bizler de sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Yani sadece sözlü dua ile yetinmemeliyiz. Onları en güzel bir şekilde yetiştirmek için çaba göstermeliyiz. Sevgili Peygamberimiz, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmuş olamaz buyurmaktadır. Bir başka sözünde, çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin diyerek evlatlarımıza karşı görevlerimizi belirtmiştir. Bu nedenle çocuklarımızın inançlı, sağlıklı, manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet sevgisiyle dopdolu olarak yetiştirilmesinde birinci derecede anne babalar olarak bizler sorumluyuz. Anne babaların çocukları ile ilgili dini ve milli sorumluluklarını ihmal etmeleri, ileride onları ve hatta toplumu rahatsız edecek olayların meydana gelmesine sebep olur. Nitekim zaman zaman medyaya ve basına yansıyan olaylar, sadece anne babaları değil, hepimizi üzmektedir. Bunun için öncelikle anne babalar olarak bizler, çocuklarımızın terbiyesine, eğitimine özen göstermeliyiz. Yüce Allah bizi şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Kendimizi ve ailemizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Hangimiz evlatlarımızın ahirette cehenneme gitmesine razı olur? Aksine hiçbir anne baba bu güllerin solmasını istemez. Zira çocuklarımızı çok severiz. Onların iyi olmalarını isteriz. Acı ve elem çekmelerini hiçbir zaman istemeyiz. Öyleyse bu dünyada evlatlarımızı çok iyi yetiştirmeli, onların hem dünyasını hem de ahiretini düşünmeliyiz. Kuşkusuz evlatlarını iyi yetiştirip terbiye edemeyen, onlara ahlak ve fazilet aşılamayan milletlerin istikbali, geceler gibi korkunç ve karanlık olur.
1: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ankebût Suresi 2. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar deneyip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İman sorumluluk gerektirir. İnsanın en önemli sorumluluğu Allah'a iman etmektir. İman ettim demek Allah'a imanın sözle ifadesidir. Asıl olansa kalbimizle de Allah'a teslim olmaktır. Ancak iman tek başına yeterli değildir. Allah'a iman etmek bir takım sorumlulukları taşımayı gerektirir. Hazreti Peygamber'e ve Allah'a iman eden ilk Müslümanlar, inkarcılar tarafından türlü işkencelere tabi tutulmuşlar ve hicret etmek zorunda kalmışlardır. Pek çoğu da şehit edilmiştir. Diğer peygamberlerin ümmetleri de aynı şekilde inkarcılar tarafından işkence ve eziyetlere uğramışlardır. Bizler de karşılaştığımız sıkıntı ve zorluklara sabredip bunların birer imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıyız. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, dini değerlerimiz uğruna fedakarlık yapmaktan kaçınmamalıyız.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ankebut Suresi 1 ila 9. ayetler. Thank you.

اللَّهَ لَغَنِيٌّ

Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza O yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Bakara suresinin 201. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dinimiz İslam'da dünya hayatıyla ahiret hayatı birbirini tamamlayan unsurlardır. Müslüman ancak dünya ve ahiret hayatı arasında kurduğu dengeyle mutlu olur. Bu dengeyi gözeten insana dünyada da ahirette de emeğinin karşılığı vardır. Rabbimiz insanın çalışması

0: yaptığının karşılığını ahirette göreceğini haber vermiştir. Dünyanın ahiretin tarlası olması anlayışı bu dengeyi hatırlatmaktadır. Dünya, Yüce Rabbimizin sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gayeye göre dünya hayatı hafife alınmamalı ve fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını dünya odaklı yapanlar için güzellikler ve kazanımlar sadece dünyalıktır. Bir ayette ifade edildiğine göre, insanların bir kısmı Allah'ı anıp ona dua ederken, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," derler. Bu şekilde dua edenlerin, iyi kötü ayrımı yapmadan sadece "bize dünyada ver" dedikleri bildirilmiş, fakat ne istedikleri belirtilmemiştir. Buradan anlaşılan husus, sadece dünyayı isteyenler dünyanın kulu kölesi olmuştur. Bu sebeple bu kişiler için dünyaya ait her şey iyi demektir. Böyleleri yalnız dünyayı tercih ettikleri için ahiretle ilgili amelleri ihmal ederler. Bu yüzden de böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. Müminler dünya hayatını fırsat bilenlerdir. Onlar Allah'tan doğru dilekte bulunurlar. Hem bu dünyanın hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan korkarlar. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Dünyada ve ahirette iyiliği istemek ifadesiyle kastedilen manalar, sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim, ibadet gibi dünya nimetleri ve ahiret sevabıdır. Buna göre insanın dünyası ve ahireti için başlangıcı ve sonucu güzel ve yararlı olan her şey iyiliktir. Bu ayet-i kerime, inananların namazda ve namaz dışında, her fırsatta okudukları duaların en kapsayıcısı ve en bilinenidir. İnsanın tüm ihtiyaçlarını içine alır. Onun içindir ki Allah Resulü tüm namazların arkasından bu duayı yapmıştır. Bizler de sünnete uyar, affımız ve esenliğimiz için bu güzel duayı ihmal etmeyiz.
1: Kırk ayette iyilik.

0: Hayat Rehberi Kur'an az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
8: İtaat ve ittiba. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, dost doğru olanlar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Nisa suresi 69. ayet. İnkarcılara ve ikiyüzlülere boyun eğme. Onların sana verdikleri sıkıntıları aldırma. Allah'a dayan ve güven, vekil ve destek olarak Allah yeter. Ahzab suresi 48. ayet. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik. Nisa suresi 80. ayet. Her kim kendini iyiliğe adayarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Lokman suresi 22. ayet. Allah rızasını arayanları bu kitapla esenlik ve barış yollarına erdirir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Maide suresi 16. ayet. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran suresi 31-32. ayetler. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. En'am suresi 153. ayet. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Nisa suresi 59. ayet. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya mümin bir kadın için işinde tercih hakkı yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Ahzab suresi 36. ayet. Hiç farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın başınıza gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun. Zümer suresi 55. ayet. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, İşte asıl kazananlar bunlardır. Nur suresi 52. ayet. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse bilsin ki o hep edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, hiçbiriniz günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Nur Suresi 21. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. İtaat ve ittiba, Kur'an'ın temel kavramları arasındadır. Bir emre isteyerek uymak anlamındaki itaatle, izinden gitmek manasındaki ittiba, Allah'a iman etmiş olmakla bütünleşen tutumları ifade eder. Allah'ın buyruklarını insanlara aktaran peygamberler olduğu için, onlara itaat de Kur'an'da tevhidin önemli bir unsurudur. Bu noktada özellikle Mekki ayetlerde önceki peygamberlerin Allah adına kendilerine itaat edilmesini istedikleri belirtilir. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem itaatse sadece imani ilkelerle ilgili öğrettiklerini kabul etmekle sınırlı değildir. Buna ek olarak kavram Müslüman toplumun oluşmasında onun belirleyici örnekliğini ifade eder. Allah ve Resulüne itaat emirleri özellikle Medine döneminde savaş, miras, ilahi hükümlerin uygulanması gibi fiili durum oluşturacak düzenlemeler bağlamında zikredilmiştir. İtaat, bu şekilde yapma ya da terk etme şeklindeki davranışlarla ortaya çıkar. İtaat ve ittiba ile ilgili bir başka ayet grubuysa, Allah ve Resulüne itaat etmeyenlerin durumuyla ilgilidir. Allah'a itaat etmeyen, şeytana ve itirazlarına uyar, onların peşinde sürüklenir gider. Müminler, kimlerin izini takip ettikleri konusunda dikkatli olmaları için ısrarla uyarılmışlardır. İtaat, bir şeyi isteyerek, gönülden yapmak manasındaki tavva kökünden gelir. Söz dinlemek, istenileni yapmak anlamındadır. Aynı kökten, tayyan, zorlama olmaksızın kabul etmek anlamındadır. Uymak, boyun eğdirmek, kolaylaştırmak, cesaretlendirmek, yardım etmek anlamlarındaki tavvea fiili de Kur'an'da geçmektedir. Yine evladını şirke zorlayan ebeveynin sözünün dikkate alınmaması gerektiği ayette bu kelimeyle belirtilir. Fela tuti'uma. Ayrıca evli bir kadının başka bir erkeğe eğilim göstermesinden kaynaklanan ve yuvanın yıkılması sonucunu getirecek tutumuna son vermesi de itaat kelimesiyle ifade edilmiştir. İsyan, İtaatin zıddıdır. İttiba da tebi'a kökünden türemiştir. Birlikte veya arkasından gitmek, bir işi peş peşe yapmak anlamındaki ittiba, istemek manasına da gelir. İzlemek, yaşantıda öncekilerin yolundan gitmek de ittiba kelimesinin anlamlarındandır. İzlemek, ikinci dereceye koymak anlamındaki etbe'a, birine kötülük yapmak için onu takip etmek manasında Kur'an'da kullanılmıştır. İttiba, kişinin kendi tercihleri doğrultusunda benimseyerek bir kimseye uymasını ifade eder. İttiba, insanın Allah'ın gösterdiği yola gitmesi şeklinde gerçekleşirse imana, batıl yolu takip etmesi durumundaysa küfür ve şirke götürür. İtaat ve ittiba, Kur'an-ı Kerim'in pek çok anahtar kelime ve kavramıyla aynı anlam grubu içinde yer alır. Bunlar, birbirini tamamlayarak bir bütünlük oluşturur. Hazreti Peygamber'in konumu ve içinde bulunduğu şartlara göre Mekke'de inen ayetlerde ittiba, Medine'dekilerde ise itaat kelimesi daha çok kullanılmıştır. Mekki ve Medeni ayetlerde itaat ve ittiba kelimelerinin kullanımındaki ayrışan ve benzeşen yönler sürecin sonunda aynı noktada birleşmiştir. İman ve kulluk, ibadet, İtaat ve ittiba ile yakından ilgilidir. Zira itaat ve ittiba inanmış olmanın doğal sonucudur. Benzer şekilde evrendeki her varlığın ister istemez Allah'ın emrine boyun eğdiğini bildiren İslam kelimesi de aynı anlam öbeği içinde yer alır. Bir kişinin kötülüğe düşmesine engel olmak, ona yol göstermek anlamlarındaki nusuh sözcüğü de itaatin kavramsal çerçevesi içindedir. İttiba ile çok yakın bir anlam örüntüsüne sahip olan, iktidaysa toplumunu doğru ve iyi olana yönlendiren peygamberin rehberliğine uyma, onu rol model olarak benimseme anlamını taşır. Allah'ın emrettiklerini yapma, yasakladıklarından uzak durma manasında emir ve nehi de itaatin anlam haritası içinde yer alan önemli kelimelerdendir.

Mekke'de zenginliğiyle mağrur olup Bilal, Suheyb ve Habbab gibi fakir Müslümanlarla alay eden, onları küçümseyen, imanlarıyla dalga geçen müşrikler, bir taraftan da kendilerinin Allah'ın evinin sahipleri, hadimleri ve onun seçkin kulları oldukları vehmini taşıyorlardı. Uğradıkları bir sıkıntıdan sonra Allah tarafından bir nimete eriştiklerinde şöyle diyorlardı: "Bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum. Ama dönüp Rabbime varacak olsam bile, onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile, hiç şüphe yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum." Onlar Mescid-i Haram'da putlara taparken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına uğrayıp, "Ey Kureyş topluluğu, Allah'a yemin olsun ki siz babanız İbrahim'in dinine karşı çıkıyorsunuz," buyurduğunda, "Biz bu putlara Allah Teala'ya olan sevgimizden ve bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapınıyoruz," diyorlardı. Aynı zanlı ve kuruntuyu Yahudi ve Hristiyanlar da taşıyorlardı. İddiaları şuydu: "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız. Sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır." Peygamber atalarının ve babalarının Allah'ın seçkin kulları olarak kendilerine şefaat edeceğini, azaptan kurtaracağını söylüyorlardı. Farklı din ve inanç grupları tarafından dile getirilen bu seçkinci iddialara cevap vermek, kurtuluşun sadece Allah'a ve Resulüne gönüllü itaat ve ittiba ile

mümkün olacağını bildirmek üzere Allah Teala bütün insanlığa hitaben elçisine şöyle buyurmuştur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Din, Allah'a ve Resulüne itaattir. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresi 3. ayet. Evrendeki bütün varlıklar, gökyüzü, yeryüzü ve içindekiler, varlığını Allah'ın yaratmasına borçludur. Bu varlıkların her biri, kendileri için Allah tarafından belirlenen kainat yasalarına uyduklarını hal diliyle ifade etmektedirler. İnsandan da işte böyle bir teslimiyet halini seçmesi, Rabbine kendi hür iradesiyle itaat etmesi istenmektedir. Bu durum Allah'ın dünya hayatını nasıl değerlendireceklerine dair tercihlerinde insanları serbest bırakmasıyla yakından alakalıdır. Tabii herkes sonunda yaptığının karşılığını bulacaktır. Gönderdiği elçiler sayesinde Allah Teala'yı kendini tanıttığı gibi tanıyan ve ona böylece iman eden kulun, engin merhamet sahibi Rabbine gönül hoşnutluğuyla itaat etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Zira insanları dünya hayatında sınayan Allah Teala, bu sınavı başarıyla geçebilmeleri için kurallar belirlemiştir. İnsanları güzele, doğruya yönelten bu emirlere, sonu zararlı olacak adımlardan korumayı amaçlayan yasaklara gönül hoşnutluğuyla itaat etmek kulluğun bir gereğidir. İtaat aynı zamanda gönülden bağlılığı içerir. Çünkü sevgi, sevilenin taleplerini yerine getirmek için çabalamayı gerektirir. Cenab-ı Allah'ı seven kul da doğal olarak onun kendisinden istediklerini canla, başla yerine getirmeye çalışır. Cenab-ı Hakk'a itaatin somut bir hale bürünmesi, peygamberler tarafından bildirilen vahye uyulmasıyla gerçekleşir. Vahiy tarihi boyunca peygamberler aracılığıyla insanlar Allah'a iman etmeye ve onun gönderdiği dinin kurallarına uymaya davet edilmişlerdir. İnsanlar için asıl olan kendi hür iradeleriyle Allah'a itaat etmeleridir. Doğru ve yanlış, insana açık biçimde gösterilmiş, seçimlerinin sonuçlarıyla mutlaka karşılaşacağı ona bildirilmiştir. Allah'ın elçileri aracılığıyla yaptığı kulluk davetine uymak da, o elçilerin izlerini takip etmek de ittibanın gereklerindendir. Peygamberler, kendi kişisel kararlarına ve uygulamalarına değil, vahiy aracılığıyla bildirdiklerine itaate çağırmışlardır. Mekke'de inen Şuara suresinde, peygamberlerin toplumlarına nasıl hitap ettikleri, kendilerine tabi olunmasını nasıl bir fikri zemine yerleştirdikleri açıkça bildirilmektedir. Buna göre peygamberler, çabalarının karşılığını sadece Yüce Allah'tan beklemektedirler. Onların bu içten gayretleri karşılığında, toplumlarından tek istedikleri, kendilerine itaat etmeleri ve böylece Allah'a karşı gelmekten sakınmalarıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şuara suresinde zikri geçen peygamberlerin birebir aynı ifadelerle anlattıkları bu gerçek, onlara itaat etmenin tevhidin değişmez bir ilkesi olduğunu ortaya koyar. Benzer şekilde Hazreti Musa da, Hazreti İsa da kendilerine itaat edilmesini, gittikleri yolun takip edilmesini istemişlerdir. Ümmetlerini kendilerine vahyedilen değerlere uymaya davet eden peygamberlerin, kendileri de aynı ilkeler çerçevesinde hareket etmişlerdir. Nitekim Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, tevhidi temsil eden Hazreti İbrahim'in dinine uyması istenmiş, müşriklerin puta tapmadaki ısrarına tevhid vurgusuyla karşılık verilmiştir.

peygamberlere itaatin tevhid dininin ayrılmaz bir parçası olduğu Kur'an ayetlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Vahyin son seslenişine mazhar olan son peygambere itaatin ise doğal olarak Kur'an'da ayrı bir yeri ve önemi vardır. Allah Teala'ya itaat, gönderdiği elçilere itaatle gerçekleştiği için, Kur'an'da Allah Resulüne itaat, Cenab-ı Hakk'a itaatle yan yana anılmıştır. Çünkü peygambere itaatin kaynağı Allah'tan gelen vahiydir ve peygamber onun elçisidir. Dolayısıyla kişinin hidayete erebilmesi ancak peygamberin sözünü dinlemesi ve yolunu izlemesiyle gerçekleşebilir. Kur'an'da müminlerden Allah'a ve Resulüne itaat etmeleri istenir. Bazı ayetlerde ise bu emir Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ifadesiyle yer alır. Zira Allah'ın Resulü Allah'tan gelen mesajları ümmetine tebliğ etmekle görevlidir. Cenab-ı Allah katında onun yüce bir makamı ve itibarı vardır. Kendisine indirilen vahyi koruma ve tebliğ etme konusunda o güvenilir bir elçidir. O aynı zamanda ümmetine örnek teşkil etmekte, yeni oluşan İslam toplumuna liderlik etmektedir. İmanla Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem itaatin ard arda sıralanması, örnek kişi olarak ona uymanın gerekliliğini ortaya koyar. Şu ayette ise bu konu daha açık bir dille ifade edilir. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Allah Teala'ya itaat eden müminler ona da boyun eğerler. Yüce Allah ve peygamberi bir konuda hükmünü bildirdikten sonra mümin erkek veya kadının başka seçenek arama hakkı kalmamıştır. Onlara düşen emre kayıtsız şartsız itaat etmek ve hidayet yolunda kalmaktır. İsyan edense sapkınlığı tercih etmiş demektir. Peygamberimize itaat eden kişi Allah'ın rahmetine erişerek onurlandırılacaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem muhataplarına söylemesi istenen şu cümleler onun izinden gitmenin değerini çarpıcı bir şekilde ifade etmektedir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız benim yoluma uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Rivayete göre bu ayet, Peygamberimiz döneminde bazı insanların biz Rabbimizi seviyoruz demeleri üzerine indirilmiştir ve şu anlama gelmektedir. Doğru söylüyorsanız bana uyun. Bu sizin gerçekten doğru söyleyip söylemediğinizin göstergesi olacaktır. Böylece Allah'ı gerçek manada sevmek, onun son elçisine sallallahu aleyhi ve sellem uymaya, bu bağlanışta Rahman'ın sevgisini ve bağışlamasını kazanmaya götürecektir. Kur'an, vahiy yoluyla gelen bütün kitapların geçerliliğini yitirmesi nedeniyle, ehli kitabın da içinde olduğu herkesi, Resulullah'ın hidayete götüren yoluna girmeye çağırmıştır. Çünkü onun peygamberliği, ilk hitap çevresi Araplarla sınırlı değildir. Onun karşılaştığı zorluklar, kendisine itaat eden müminlerle birlikte aşılmıştır. En zorlu koşullarda Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını belirten müminler, güçlükte ve kolaylıkta, kısaca her durumda ona itaat edeceklerine dair sağlam bir söz vermişlerdir. Ona itaatin gerekliliği ise sık sık ayetlerde hatırlatılmıştır. Allah ve Resulüne itaat edin. Aranızda çekişip birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflar ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a ve Resulüne her konuda itaat, sabır, sebat, birlik ve beraberlik, zafer için gerekli koşullardır. Yine düşmana karşı hazırlıklı olmak, askeri, ekonomik ve sosyal güç edindikten sonra Allah Teala'ya sığınmak başarıya götürür. Mesela müminlerin Allah ve Resulüne Bedir Harbi'nde itaat etmeleri, duydukları bağlılık ve güvenin sonucu ortaya çıkmıştır. Oysa Müslümanların gönlünden geçen savaşmadan kolayca düşmana zarar vermek ve gelir elde etmekti. Buna rağmen Allah'ın iradesine boyun eğmişler,
Resul'e canla başla itaat etmişler ve sonuçta büyük bir zaferle savaş meydanından ayrılmışlardı. Medine'ye döndükten sonra elde edilen ganimetin kimlere nasıl paylaştırılacağı sahabe arasında tartışma konusu olmuştu. Bu konuda inen ayetlerde böyle bir tavrın ahlaki sakıncası belirtilmiş, savaşta ve barışta müminlerin nelere öncelik vermeleri gerektiği açıklanmıştır. Benzer şekilde Tebük seferi de en zor koşullarda itaatin önemini ve ödülünü gösteren bir deneyim olmuştu. Bu sefer esnasında bir damla su ve bir lokma ekmeğe muhtaç duruma düşen ordusu için Allah Resulü dua etmişti. Muhacir ve ensardan bazıları sefer kararını tereddütle karşılamış veya sefer sırasındaki sıkıntı ve zorluklardan dolayı geri dönmeyi düşünmüşlerdi. Ancak sonunda Hazreti Peygamber'e bağlılıklarından kuşku

önemli bir vurgu yapılır ve şöyle buyrulur. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bir başka ayette, Allah'a ve Resul'e itaat emrinden sonra yaptıklarınızı boşa çıkarmayın buyurulmaktadır. Bu durum, itaatsizlik edenlerin doğru amellerinin yok sayılacağını haber vermektedir. Bu açıdan bakıldığında, amellerin değer kazanması için itaat ön şarttır. Bu ayetin, inandıkları sürece günah işlemenin zarar vermeyeceğini düşünen ashab için geldiği söylenmiştir. Bu nedenle, günahın ameli yok etmesinden korkun şeklinde bir uyarı olarak anlaşılmıştır. Benzer şekilde doğru ve güzel eylemlerin boşa gitmemesi için de Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem saygısızlık edilmemesi gerekmektedir. Rivayete göre Peygamberimizin huzurunda sahabenin iki büyük ismi Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer arasında bir olay yaşanmış, saygısızlık kastı bulunmaksızın karşılıklı olarak sesler yükselmiş, tartışma çıkmıştı. Bu olay üzerine inen şu ayeti kerime, durumun hassasiyetini etkili bir dille ifade etmiştir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Bu ayetin yer aldığı Hucurat suresinin daha sonra gelen bir ayetinde, gönüllerine imanı tam olarak yerleştiremedikleri halde iman ettik diyenler de eleştirilmiştir. Çünkü iman ve itaat sözünün gerçekliği, gereğini en güzel surette yapıp yapmama durumunda ortaya çıkmaktadır. İman ve itaatin gereği yapıldığında ise Allah'ın hiç kimsenin amelini boşa çıkarmayacağı, onlara hak ettikleri ödülü vereceği, çünkü onun çok bağışlayan ve merhamet eden olduğu bildirilmektedir. Allah Resulüne itaatin değerine ilişkin bütün bu emirler, onun kişiliğine ve bireysel kararlarına yönelik değildir. Aksine, vahiy kaynaklı bilgi ve içtihatlarına işaret etmektedir. Nitekim ashab da Peygamber Efendimiz'den kendi tecrübelerine pek uygun düşmeyen bir görüş duyduklarında bunun kaynağını sorarlardı. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem cevabı, bu vahiy ile bildirildi şeklinde ise, canla başla onu yerine getirmeye çalışırlardı. Kendi şahsi görüşü ve tecrübesi olduğunu söylediğinde ise farklı fikirlerini rahatça dile getirirlerdi. Hazreti Peygamber'in bu görüşleri dikkate alması, ona itaatin körü körüne bir bağlılık olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Vahye kulak vermek, Allah'ın taleplerine dikkat kesilmek, doğruya ve iyiliğe yönelmek demektir. Dinleyen, düşünüp anlayan kişi, eşi ve ortağı olmayan Yüce Allah'ın kuluna verdiği değeri anlar ve içtenlikle Rabbine yönelir. Bu anlamda Allah Teala'ya itaat, onun emir ve iradesine gönülden boyun eğmek anlamına gelir. Dolayısıyla Allah'ın talepleri karşısında itaat etme ya da bunlara kayıtsız kalarak isyan etme, fiili sonuçlar doğuran tercihler ortaya çıkar. Bu tercihe bağlı olarak, İtaat ödül, karşı gelmekse ceza gerektirir. Allah'a inanıp teslim olanlar, kopmak bilmeyen sağlam bir kulba tutunmuştur. Onlar, dünya ve ahirette asıl kazançlı çıkacak ve kurtuluşa erecek kimselerdir. Rablerinden gelen kutlu davete icabet ederek, akıl ve idraklerini işletenler, gerçek manada itaat etmiş, bunun sonucu olarak da kurtuluşa ermişlerdir. Vahye uyanlar, dünya ahiret dengesini ayarlamayı, geçici olanı değil, kalıcı olana talip olmayı seçmişlerdir. Müminler, Allah'ın emirleri karşısında, işittik ve itaat ettik derler. Bu söz, Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı, onun emirlerini işittik, anladık ve itaat ettik demektir. Kur'an'ı rehber edinenler, Allah'a yönelenlerin yoluna uyanlar, sorumluluklarına uygun davranışlar sergiler. Sapmadan doğru yolda devam edenler, korku ve üzüntüden korunmuşlardır. Allah, kullarını
onlara hayat verecek değerlere çağırdığı

kitabına göre ona itaat edenler en baştan bu kıymetli ilkelere sahip çıkmışlardır. Hakikatle uyum içinde olmanın bir zorunluluk olduğunu kavrayan bu kişiler, Rablerinin vaat ettiği nimetlerin pırıltısını hayatlarına yansıtmışlardır. Burada böylece korunmuş bir hayat yaşadıkları için henüz bu dünyadayken peşin peşin sunulan ikramlara mazhar olur, başarı kazanırlar. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. İmanını takvasıyla birleştiren kişinin içi dışı, özü sözü birbiriyle uyumlu bir bütünlük oluşturur. İman edip kendi emir ve yasaklarına uyan, itaat ederek amel işleyen kimselerin günahlarını Allah silecek, onların işlerini dünyada düzene koyacak ve onları ahirette ebedi cennetine koyacaktır. Böylece onlar, peygamberler, dost doğru olanlar, şehitler ve salih kişilerle beraber olma nimetine ermiş olacaklardır. İnkar edenlerse seçimlerini yanlış yönde yapmışlardır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın peygamberini, dinini hiçe saymış, inatla onun dost doğru yolunu takipten uzak durmuşlardır. Batıla uyumayı, boş şeylerin peşinden koşmayı bir kazanım sananlar, büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Allah'ın birliğini inkar etmeleri yetmiyormuş gibi, bir de ona kulluk etmek isteyenleri doğru yoldan çevirmeye çalışmışlardır. Allah'ın elçisinin, "Siz bana uyun, işte bu dost doğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan alıkoymasın. O sizin apaçık düşmanınızdır." çağrısına kulak tıkayanlar, bu kutlu daveti reddetmiş ve böylece kaybedenlerden olmuşlardır. Allah Teala'ya ve Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmeye bağlı olarak zikredilen bir başka konu da idarecilere itaattir. Konu ayette şöyle anlatılmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan idarecilere de, ülül emr. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Ülül emr, toplumu yönetme ve yönlendirme yetkisine sahip kılınandır. Ayette bu kimselere itaat emrinin Resul'e itaate bağlanması, bu yükümlülüğün ancak Allah ve Resulüne itaat edilen değerler çerçevesinde olacağını bildirmek içindir. Allah'ın emrine uymadığı takdirde hiçbir kimseye itaat edilmez. Allah'a itaatsizlik sayılan emre itaat edilmez şeklindeki hadisler bu kuralı açıkça ifade eder. Müslümanın itaat edeceği yöneticisinin Allah ve Resulünün emirlerine aykırı düşen isteklerde bulunmaması gerekir. Aksi bir durumda ona itaat söz konusu olmaz. Öte yandan güvenlikle ilgili konuların Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ülül emre götürülmesini emreden bir ayet daha vardır. Burada kelimenin idari ya da askeri yönetim kademesinde olanların yanı sıra ilmi sorumluluk üstlenenleri ve konunun uzmanlarını da ifade ettiği anlaşılmaktadır. Ebu Süfyan, Medine'ye gönderdiği casusu aracılığıyla büyük bir kuvvetle bu şehre saldıracağı haberini yaymıştı. Bu durum, Müslüman toplumda ciddi bir tepkiye sebep olmuştu. Küçük Bedir diye bilinen bu askeri harekat haberi, doğruluğu araştırılmadan ve sonuçlara hesap edilmeden toplum içinde yayılmıştı. Bu sebeple yaşanan panik üzerine inen söz konusu ayet, bir topluluğu olumsuz etkileyecek haberlerin yayılmasının doğuracağı zararlı sonuçlara dikkat çekmekteydi. Oysa bu haberin duyulur duyulmaz Peygamberimize yetkili ve bilir kişilere haber verilmesi gerekirdi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Yakup Çabuk. Fetih Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir.
Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kâfirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyan,

0: olanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir. Ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye, Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi, kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...27. cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا

sihrun müstemir ve kezzebû vettebe'û ehvâ'ehum ve kullu emrin müstakir ve lekad câ'ehum minel enbâ'i mâ fîhî müzdecer.

تنشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

ve şuur. E ulqiya zikru aleyhi min beynina bel huve kezzabun eşir. Seya'lemune gaden menil kezzabul eşir. İnna mursilun naqati fitneten lehum fertaqibhum vastabir. Ve nebbi

في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

Bismillahirrahmanirrahim. İza vakaatil vakia, leysa li vakaatiha kazibe, khafidatur rafia. İza rüccetil ardu racca.

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.

0: Sadakallahul azim.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için

Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: "Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, "O bir sihirbaz veya bir mecnun" demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: "Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz." Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri
onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldızı andolsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.
onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da, öldükten sonra diriltme de ona aittir. Çok veren de odur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de odur. Eski Ad kavmini helak eden de odur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü.
Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık, Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah, Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı.
Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık!

edebilirsiniz. Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman, artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden,

birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacaktır. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaradan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında,
İşte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız. Fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar

geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik terkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler.
Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara Kur'an'ı durmadan oku.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Halil Tengel.

0: Suhufi İbrahim ve Musa. Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an, yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nazar-ı İlahi az sonra.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu l-Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, bir nazarı ilahi programında daha bizleri buluşturan Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bir şekilde kavrayabilmek ve Kur'an-ı Kerim'in bizlere sunmuş olduğu o güzel bilgilere kavuşabilmek her birimizin heyecan ve mutluluğudur. Bu bahislerde Allahu Zülcelal nasip ederse Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlamaya çalışacağız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı hangi isimlerle ve hangi sıfatlarla bizlere takdim ediyor, bu kısmı anlama gayreti içine gireceğiz. Gerçekten kitabımıza baktığımızda sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bazen Muhammed, bazen Ahmet, bazen Beyyine ve benzeri isim ve sıfatlarla bizlere sunulduğunu görmekteyiz. Elbette Kur'an-ı Kerim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın en önemli özelliği olan Resulullah, yani Allah'ın elçisi olması sıfatı üzerinde ısrarla durmaktadır. Biz kitabımıza baktığımızda Efendimiz aleyhissalatu vesselamı Allah'ın elçisi olarak tanımaya çalışırız. Hangi isim ile adlandırılırsa adlandırılsın, hangi sıfat kendisine verilirse verilsin, onun asıl özelliği Allahu Zülcelal'in peygamberi olmasıdır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmasıdır. Bizler sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı bir elçi olarak, bir rehber olarak, bir peygamber olarak tanırız. Onun hakkında konuşurken, onu tanımaya, onu anlatmaya gayret ederken, bu edep ve bu terbiye içinde her daim sözlerimizi ve hareketlerimizi düzenlemeye koyarız. Çevremizde bir insan Resulullah dediği takdirde hemen akabinde sağ elimizi göğsümüze, yani kalp hizamıza götürmek suretiyle sallallahu aleyhi ve sellem ifadesini kullanırız. Biliriz ki bu ifadeyi Efendimiz aleyhissalatü vesselama kullanan Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Yani bu söz Allahu Zülcelal tarafından sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama yüklenmiş önemli bir yüceltme sıfatıdır. Her bir mümin sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sallallahu aleyhi ve sellem tazim cümlesinin, hürmet cümlesinin Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde olduğunu bilerek zikreder. Evet, cuma namazlarında müezzin efendilerin okuduğu ve hepimizin Kur'an-ı Kerim'den okuduğu şu ayeti kerimede geçtiği gibi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahu Zülcelal bizlere seslenirken sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmeyi emretmektedir. Sadece kendisinin salatu selam getirdiğini değil, meleklerin de o yüce peygambere salatu selam, yani onun hakkında dua, rahmet, bereket ve mağfiret niyaz ettiğini anlatmaktadır. Biz Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan bahsedecek olduğumuz dakikalarda heyecan ile, mutluluk ile, iman ile ona sallallahu aleyhi ve sellem hürmetini ifade buyururuz.
Gerçekten bu muhteşem bir anlaşabilme, gönülden bir bağlılık sunabilme ifadesidir. Her bir mümin sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam denildiği an içinde o muhabbeti, o heyecanı, o sıcaklığı hisseder. Evladına kavuşmuş bir anne gibi, anasından babasından ayrı kalmış ve sıla hasretini tamamlamış bir evlat gibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyen bir mümin gibi her an aynı heyecanı duymaya çalışırız. Bu heyecan yaşadığımız ülkede de duyulur. Bizzat Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kabri şerifinin ziyareti esnasında da duyulur. Biliriz ki biz sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı en iyi şekilde hürmetle, tazim ile yüceltmeliyiz. Evet, o bir insandır ama bir peygamberdir. Onun bütün yönleri bizim için ölçüdür. Hayatımız için Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan daha yüce bir rehber söz konusu değildir. Allahu Zülcelal'in bir elçisi olduğunu ama son elçisi olduğunu en iyi şekilde kavramak ve bu ölçüler içinde Kur'an-ı Kerim'in ona vermiş olduğu sıfatları heyecanlı bir şekilde okuyabilmek için Nazar-ı İlahi programımızda zannediyorum uzun bir bölüm, uzun bir zaman sevgili Peygamberimizi tanımaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in diliyle tanımaya çalışacağız. Bazen Kur'an-ı Kerim'in yanında sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadisi şeriflerinde buyurduğu ifade ile onun isimlerini yine öğrenmeye gayret edeceğiz. Evet, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'de bir bütün halinde bize sunulmakta. Hatta Hazreti Aişe radıyallahu anha anneciğimize sorulan sorularda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakını anlatması kendisinden istendiğinde Hazreti Aişe radıyallahu anha anneciğimize sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakı bir gün sorulur. Hazreti Aişe anneciğimiz soruya soru ile cevap verir ve onlara sorar. Der ki, siz Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? Evet diye cevap verirler. Ayşe anneciğimiz o esnada dikkatleri toparlamış olduğu o vakitte soruyu soran kişiye cevap olarak Muhammed aleyhissalatü vesselamın ahlakının Kur'an olduğunu bildirir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda belki bütünüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlattığını görürüz.

Ama biz bu bütünün içinden Allahu Zülcelal'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama vermiş olduğu isimleri ve sıfatları anlamaya çalışacağız. Evet, Allahu Zülcelal nasip ederse bu isimler üzerinde dururken elbette başlangıcımız Muhammed ismi olacaktır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bu yüce ismi ile övüldüğünü anlatan, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın değerini bizlere sunan bu yüce isimle birlikte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı en güzel şekilde tanımaya çalışmak her bir müminin vazifesidir. Mevla Teala Efendimiz aleyhissalatu vesselama layık bir ümmet olabilmeyi, Kur'an-ı Kerim'in anlatımı ile onu en güzel şekilde tanıyabilmeyi ve onun izini harfiyen takip edebilerek bir hayat sürebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir Nazar-ı İlahi programında daha buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Mü'min Suresi 7 ila 9. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Her sınav önemlidir.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Anne bedeninde dirilen insanoğlu, oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine. O tamamlanınca başka bir aleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı, nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü sadece varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu, Kur'an'ın bildirdiği gerçeklerdendir. Yüce Allah bazen vererek, bazen de verdiklerini geri alarak insanı sınar. Bakara suresinin 155. ayeti, korkunun, açlığın, can ve mal kaybının sınav sorularından olduğunu dile getirirken, sınavda başarmanın tek şartı olarak sabır kavramını zikretmektedir. Bir üzüntü ya da musibetle karşılaşan kimsenin ona karşı direnç göstermesi anlamına gelen sabır, kulun her şeyin sahibi olduğuna iman ettiği Rabbine karşı teslimiyet göstermesidir. Ayet Medine'ye göç ederek Mekke müşriklerinden kurtulduğunu düşünen Müslümanlara hayatın devam eden bir imtihan olduğunu hatırlatmaktadır. Medine'de ortaya çıkan maddi sıkıntılar kısa süre içinde yerini savaş şartlarına bırakacak, inananlar müşriklerle peş peşe yaptıkları savaşlarda şehitler vereceklerdir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler, hem dini hem dünyevi bakımdan her zaman kazanmışlardır. Bir acıyla karşılaştığımız zaman teslimiyetle boyun eğer, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu birbirimize sık sık hatırlatırız. Ancak imtihanı bütün boyutlarıyla algılayabildiğimizi söyleyemeyiz. İnsanın başına olumsuz bir şey geldiğinde, "Neden ben?" sorusunu sorması, imtihanın hikmetini kavrayamadığını gösterir. Oysa Allah'ın kullarını sınaması tek bir kişiye mahsus bir durum değildir. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığını, Hazreti Eyyub'un hastalıklarla boğuştuğunu, Hazreti Yunus'un balığın karnındaki karanlıklarda beklediğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkını İslam'a davet için gittiğinde taşlandığını düşünürsek, Allah'ın en değerli kullarını dahi sınavlara tabi tuttuğunu görebiliriz. Allah, inanan kulunun başına gelenler nedeniyle sevabını artırır, derecesini yükseltir. Varsa günahlarına kefaret sayar. Hazreti Peygamber'in bu konudaki müjdesi açıktır. Vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur. Konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirdiğimiz zaman, aslında her nimetin bizim için aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Yüce Allah her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır Enbiya Suresi 35. ayette. Allah kullarını nimetlerini artırarak ya da eksilterek imtihan eder. Nimet verdiği zaman şükürle, zorluk karşısında sabırla duruş gösterebilen kimse sınavı kazanacaktır. Nimetin karşısında sorumluluk yüklenebildiğinin bilincinde olan kul, sağlığına namaz ve oruçla, malına zekat ve sadakayla şükreder. Kendisindeki güzelliklerin gerçek sahibini her fırsatta anar. Küfranı nimette bulunmaz, elindekinin emanet olduğunu, bir gün kaybedebileceğini bilerek hayatını sürdürür. Bir yoklukla karşılaştığı zaman bu durumun Allah'tan geldiğini idrak eder, geçici olduğunu bilir. Olaya temkinle ve sabırla yaklaşır. Musibete ilk an gösterilen sabrın zorluğu nedeniyle kıymetli olduğunu bilir. Hazreti Peygamber, "Esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir." buyurmuştur. Üstelik bunu evladını kaybeden, bu yüzden
kabrinin başında feryatla ağlayan bir anneyi uyarmak için söylemiştir. İnsanın Rabbinden iyilik gördüğünde, "Rabbim bana ikram etti" diye sevinip, dara düştüğünde, "Rabbim beni önemsemedi" demesi açık bir nankörlüktür. Oysa Rabbinin murakabesinde olduğunun bilinciyle hareket eden,

0: Allah tarafından destek için melek birliklerinin gönderilmesi, düşmanın kalbine korku salınması, düşmana hareket zorluğu getiren yağmurun yağdırılması gibi olağan dışı durumlar, bu ağır imtihana boyun eğenler için dünyada verilmiş bir karşılıktır. Maide suresi 48. ayette, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir buyurulmuştur. Allah'ın peygamberler göndererek doğru yolu öğrettiği insanlığı dileseydi tek bir peygamberin ümmeti olarak var edebileceği, ancak insanın hak olanı bulmasının yanı sıra farklı milletler ve topluluklar olarak yaratmasının dahi bir imtihan olduğu açıktır. İnsan bir yarıştadır. Bu yarışın sonunda iyi olan, iyilikte öne geçen başarılı sayılacaktır. Devam eden imtihandır dünya. Ergenlikle açılan, ölümle kapanacak olan hesap defteri için artı eksi hanelerini kendi ellerimizle dolduracağımız mekandır aynı zamanda. Süresini kimsenin bilmediği sınavın adıdır, sınav yeridir. Karşılığını önemsemediğimiz, kendimizi denemek için girdiğimiz sıradan bir sınavda bile hepimizi az çok bir telaş kaplar. Kim bilir, belki de Allah'ın bize takdir ettiği hayatın en eğlenceli yönü sınavdır da şimdiye kadar fark etmemişizdir. Sınavın tarihi ve saati yaklaştıkça hissettiklerimizin aslında bizi hayata bağlayan yönümüz olduğunu düşündük mü hiç? Hastalık, sağlığın kıymetini, başarısızlık, çalışmanın yöntemini gösteren bir öğretmen olamaz mı? Başarı, kibre davetiye, her istediğini elde etmek, tembelliğe aralanmış bir kapıdır belki de. Yüce Yaratıcı, soruların cevabını aslında içinde gizlemiştir. Uzmanlar, her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız, vücutta arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şeyi yemek metabolik stres yapıyor. Aynı hareketleri yapmak kemik yapısını bozuyor. Beyni zorlamazsanız küçülüyor. Özetle bir müşkil ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütüyor diyor. Eğer insan kendini canlı tutacak bir dert edinmiyorsa Allah o boşluğu dolduruyor. Bu durumda en kolayı Allah'a kul olmayı dert edinmek, onu razı edecek işlerin peşine düşmek, elinden gelen iyiliği ihmal etmemek, sonra da afiyet istemek. Bütün bunlar insanın kendisinde boşluk bırakmamasının en kolay yöntemi olabilir. Denemek lazım.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Enam suresi 1-8. ayeti kerime.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir, diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu dukhulu fissilmi kâffeh ve la tettebi'u hudvâtişşeytân innehu lekum aduvun mubin. Sadakallahu'l-azîm.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Kahraman Şekercioğlu. Yunus Suresi 25-26, Şura Suresi 52-53. Ayet-i Kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Neml Suresi 11. Ayet.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Bakara Suresi 40 ila 46. Ayet-i Kerime.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Elinizdekini Tevrat tasdik edici olarak indirdiğime, Kur'an, iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun. Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar Allah'a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mutaffifin Suresi 22 ila 36. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kâfirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler

İyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

40 ayette sosyal hayat. Allah Teala En'am suresinin 151. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde çocuklara tanınan hakların başında yaşama hakkı gelir. Onları besleyip büyütememe endişesiyle daha doğmamış çocukların hayatlarına son verildiğine tarihin her dönemi şahitlik etmiştir. Oysa ki Rabbimiz sadece o çocukların değil, ebeveynlerin rızkını da kendisinin verdiğini beyan edip, rızık gerekçesiyle bir çocuğun hayatına son verilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Sadece insanların değil, tüm canlıların rızkını üzerine aldığını pek çok ayette ifade buyurmuştur. Bu sebeple Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri de Rezzak'tır. Büyüklere oranla daha güçsüz ve korumasız olan çocukların korunup gözetilmeye ihtiyaçları vardır. Bu sebeple İslam, çocuk haklarının korunması için gerekli bütün ilkeleri belirlemiştir. Dünyada çocuk hakları ile ilgili çalışmalarsa yakın tarihe rastlar. Tüm çocukların sahip olduğu yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi hakların korunmasına dair çalışmalar, 20 Kasım 1959 tarihinde

0: tüm çocukların kabul ve saygı görme hakkı vardır. Cahiliyenin kız çocukları ile ilgili tavırları Allah Teala tarafından sert bir dille eleştirilir. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar.
1: Kırk ayette sosyal hayat. Kur'an'da dua az sonra.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmeleri ardından yapmış oldukları bir duayı hatırlatıp arz etmeye, açıklamaya çalışacağım. Ayeti kerime içerisinde talep edilen birkaç husus var. Bunlara kısaca değinmiş olalım. Şöyle dua ediyor bu iki peygamber. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten muslimeten lek. Ve erine menasikene ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ayet-i kerimeye baktığımızda dört hususun talep edildiğini görüyoruz. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle. Hakkıyla teslim olan, hakkıyla bağlanan, hakkıyla sana itaat eden, hakkıyla sana inanan insanlardan eyle. İyi Müslüman eyle bizi. Biz iyi Müslüman olmadan zürriyetimiz, soyumuz, çevremizdeki insanların iyi Müslüman olması mümkün değil. Biz bazen hayatın akışı içerisinde hep başkalarının iyi davranışta bulunmasını, iyilik yapmasını, güzel eylemleri ortaya koymasını önemser, dikkat eder, konuşur, dile getiririz ama maalesef kendimize bakmayabiliriz. Başkasında değil, iyiliği kendimizde görmeli ve göstermeliyiz. Başkasında aradığımızdan daha fazlasını kendi hayatımızda yaşamalı, göstermeli, ortaya koymalıyız. Bizi sana teslim olanlardan eyle. Birincisi bu. İkincisi, soyumuzdan da sana teslim

0: olacak hayırlı bir ümmet çıkart. Hani dualarımızda da hep bunu talep eder isteriz ya, hayırlı bir nesil, zürriyetimizin kıyamete kadar İslam üzere daim olmasını hep talep eder, dile getirir isteriz ya, işte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de bunu talep ediyor, istiyorlar ve o soy geliyor, o ümmet çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e erişiyor, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak bugün dünyanın dört bir yanına dağılan, ulaşan müminler oluşuyor, müminler ordusu, müminler topluluğu oluşuyor. İki insan olarak Mekke'de bir başlarına yaptıkları duanın karşılık bulduğuna bugün şahit oluyoruz. Biz de hem kendi soyumuzdan gelecek olan neslin sebat eden iyi mümin olmasını talep etmeli, hem de müminlerin çoğalmasını, bir ümmet olmasını, sayılarının artmasını her daim ifade edip dile getirmeliyiz. Ve üçüncü talepleri, istekleri bu duada geçen, bize ibadet usullerimizi göster. Hani Kabe yapıldı, işte hac ibadeti yapacaklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar belki, onları öğretilmesini istiyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. E hocam, bu bizim için ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz ama bilmediklerimiz var, eksiklerimiz var, ilim noktasında bilmediğimiz birçok konu var. Dolayısıyla bunları talep etme, bilmediklerimizi öğrenmeyi talep etme, arzu etme, bu konuda zeka, zihin açıklığı yavrularımız için talep etme, bunlar da kuşkusuz ki önemli. Ve dördüncü dua ifadeleri, hutub aleyna ve tevbelerimizi kabul eyle. Bağışlanma arzumuzu karşılıksız bırakma. Kıymetli kardeşlerim, peygamber olan iki nebinin, iki insanın duası bu. Peygamberler aslında günahsız varlıklardır. Ama günahsız olmaları, bakın, tevbe etmelerinden istina edip uzaklaşmalarına, yüz çevirmelerine neden olmuyor asla. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günde 100 defa estağfirullah dediğini, yani istiğfarda bulunduğunu, bir anlamda tevbe ettiğini görürüz, biliriz. Niye? Çünkü tevbe bir kere başlı başına bir ibadettir, bir eylemdir. Rabbine bir yönelişidir. Bu konuda nebiler bize örnek olmuşlardır. Biz de müminler olarak tevbeden, istiğfardan, Rabbimize yönelmekten, Rabbimize iltica etmekten, günahlarımızdan af dilemekten asla ve asla geri durmamalıyız. Her daim istiğfar eden, af dileyen, bağışlanma dileyen, günah işlediğinde hemen ardından Rabbini hatırlayıp istiğfar eden insanlardan olmalıyız. Tevbe eden insanların günahlarının bağışlanacağı müjdesini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. İşte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de tevbelerinin kabul olmasını istiyorlar ve ayeti kerimenin sonunda Cenab-ı Allah'ın iki önemli vasfına dikkat çekiyorlar. Hani daha önce Cenab-ı Allah'ın güzel isimleriyle ona yalvarmanın önemine de dikkat çekmiştik ya, bir başka ayeti kerime üzerinden. İşte burada da bu gerçekleşmiş oluyor bir anlamda ve diyor ki bu iki yüce insan, İnneke ente tevvabur rahim. Tevbelerimizi kabul eyle, duamızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri kabul eden, merhameti bol olansın. Cenab-ı Allah'ın iki vasfına, özelliğine dikkat çekerek ona sığınıyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Biz de bu vesileyle Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadelerini hatırlayıp açıkladığımız bu esnada onlar gibi yalvarmış olalım. Rabbimiz bizleri, her birimizi kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Soyumuzu, neslimizi kıyamete kadar istikamet üzere yaşayan hayırlı bir nesil eylesin. Bizi hakkı, doğruyu, güzeli en kolay şekilde öğrenebilen ve yerine getirebilenlerden eylesin. Ve Cenab-ı Allah tevbelerimizi, istiğfarlarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Hüseyin Akbulut. Tur Suresi 1-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Ma'mura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş,

İşte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 40. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Cennetin yolu, Kur'an'a iman ve saygıdan geçer. Ayette, Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş ilahi bir kitap olduğuna inanmayıp, onun ayetlerini yalan sayan ve kibirlenerek hafife alanların hiçbir dua ve iyi amelinin kabul edilmeyeceği anlatılmaktadır. Bir devenin iğne deliğinden geçmesi nasıl imkansızsa, onların cennete girmesi de o kadar imkansızdır. Ayrıca ayette, inatsızların işlediği hiçbir suçunda karşılıksız kalmayacağı ifade edilmektedir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, amellerimizin kabulü ve cennete girmemiz, Kur'an'a tam ve saygılı bir şekilde iman etmemize bağlıdır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna ve onun Hazreti Peygamber'e geldiği gibi bize ulaştığına iman ederiz.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Fatih Kahvecibaşı. Araf Suresi 39 ila 47. ayeti kerimeler.

رَبِّنَا بِالْحَقِّ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar,

Büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, İşte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde, girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Yunus Suresi 9. Ayet.

0: Birden Bize az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Ehli Beyti ve yakınlarımızı sevmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu, Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna, yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Şura Suresi 23. Ayet.

0: Hazreti Peygamber'i, onun hane halkını ve yakınlarımızı sevmek, aramızda birbirimize karşı sevgi ve saygı beslemek, imanın, mümin ve Müslüman olmamızın gereklerindendir. Yüce Allah, mealini okuduğumuz bu ayette, Hazreti Peygamber'den risalet görevinde yakınlarına sevgiden başka bir şey talep etmemesini istemektedir. Allah, bir önceki ayette, inanıp iyi işler yapanların cennetlik olduklarını haber verirken, bu ayette inanıp iyi işler yapmanın karşılığının cennetle müjdelenmek olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca Hazreti Peygamber'den risalet gibi önemli ve ağır bir görevin karşılığında yakınlara sevgiden başka bir şey istenmediğini hatırlatılmaktadır. Bu öyle bir istektir ki bunun faydası ve ecri özellikle insanın kendi nefsine dönmektedir. Bu itibarla biz müminlerin inanç, ibadet ve sosyal hayatlarında esas olan sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygının olmadığı yerde ne imanda samimiyet, ne ibadette başarı ve kazanç söz konusu olur. Kul, Allah'a severek inanmalıdır. Zira bize en yakın olan, bizi yaratıp bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'tır. Nitekim Kaf suresi 16. ayette şöyle buyurulmaktadır. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Bu itibarla yakınlara sevgi beslemekten amaç özellikle Allah'ı sevmek olmalıdır. Allah'ı seven, Allah'ın elçi olarak seçip gönderdiği peygamberine uymalı ve onu da sevmelidir. Mümin, Allah'ı ve peygamberini kendi nefsinden ve dünyadaki her şeyden aziz bilmelidir. Bu itibarla bu ayette risalet görevinin ecri, bu görevin ve ona imanın gereği olan sevgi zikredilmiştir. İnsan, sevmediği bir şeye gönülden boyun eğip inanmaz. Hazreti Peygamber'i sevmek, aynı zamanda onun ailesini ve yakınlarını da sevmeyi gerektirir. Genel anlamda Peygamber Efendimiz'in yakını olmak, onun peygamberliğini kabul edip yolundan giden herkesi kapsar. Bu itibarla bütün Müslümanlar kardeş, akraba ve birbirlerinin yakınlarıdır. Onlar inançlarının gereği olarak birbirlerini severler. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi müminler bir binanın yapı taşları gibidirler. Birbirlerine destek olurlar. Demek ki genel anlamda yakınlara sevgi Allah'ı, peygamberi ve müminleri kapsamaktadır. Peygamber Efendimizin risalet görevine karşılık olarak bizden istediği tek şey sevgidir. Yakınlara sevgi özel anlamda ise Hazreti Peygamber'in ehli beytine yani hane halkına duyulması gereken sevgidir. Buna özellikle Hazreti Peygamber'in sevgili kızı Hazreti Fatıma, damadı ve amcasının oğlu Hazreti Ali ve onların yavruları olan sevgili torunları Hasan ve Hüseyin efendilerimiz dahildir. Tarihte cereyan eden acıklı hadiseler Müslümanların bağrında onulmaz derin yaralar açmıştır. Bu öyle bir acı ve kederdir ki aynı zamanda Müslümanların Ehl-i Beyt sevgisini kat kat artırmıştır. Bu özel ve genel anlamla birlikte Allah'a itaat eden her mümin Vakıa suresinin 10 ve 11. ayetlerinde belirtildiği gibi mukarreplerden yani yakınlardan sayılır. Bu itibarla risalet görevine karşılık peygamberimizin talebi müminlerin Allah'ı, peygamberi, peygamberin ehlini ve Allah'a yakın olanları sevmekten ibarettir. Bu aynı zamanda sevginin dinimizdeki önemini, yerini ve gücünü göstermektedir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Enfal Suresi. Enfal Suresi, Musaf'ta 8. suredir. 9. cüzde başlayan, 10. cüzde devam eden sure toplamda 10 sayfadan oluşur, 75 ayettir. Medine'de hicretin 2. yılında bir bütün halinde indirilmiştir. Sureye adını veren Enfal kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de yalnız bu surenin ilk ayetinde 2 defa yer alır ve ganimetler demektir. Sure Bedir Savaşı'nın sebep ve sonuçlarından bahseder. Müslümanların Mekke müşrikleriyle ilk karşılaşması olan bu savaşta sayılarının ve hazırlıklarının azlığına rağmen kazandıkları zafer Allah'ın onlara bir lütfudur. Sure bu özellikleri nedeniyle Bedir Suresi olarak da anılmıştır. Enfal Suresi'nde daha önceki peygamberlerden ve onların kavimlerinden söz eden herhangi bir ayet yoktur. Surede müminlere savaştan sonra ortaya çıkan ganimetleri paylaşma hususundaki anlaşmazlıkları üzerine gerçek mümin olmanın özellikleri hatırlatılır. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler, namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Enfal Suresi 2 ila 4. ayetler. Enfal Suresi'nde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Surede ağırlıklı olarak savaş hukukundan söz eden ayetler yer almaktadır. İlk ayette Bedir Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ganimetler sorununa açıklık getirilmiştir. Savaşta düşmandan geriye kalan malın paylaşılması konusunda öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken bunun Müslümanlar arasında bir çekişmeye dönmesinin engellenmesidir.

Bunun için sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. Gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin buyurulmuştur. Enfal suresi 1. ayet. Allah yarattığı bütün mülkün sahibi olduğuna göre sahabe arasında nasıl paylaşılacağına dair soruna dönüşen ganimetler de Allah'ındır. Onların nasıl pay edileceği konusundaki açıklamaysa dinin tebliğcisi olan Allah Resulüne aittir. Müminler ganimet için savaşmamalı, ganimete göz dikmemeli, bir şey verilirse almalı, verilmezse hak iddia etmemelidir. Enfal suresinin 1. ayetinde genel mahiyeti açıklanan ganimetlerin dağıtımı hakkındaki açıklama surenin 41. ayetindedir. Allah'a ve ayrım günü yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Enfal suresi 69. ayet. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Ayetine göre savaştan kaçmak büyük günahlardan sayılmaktadır. Enfal suresi 15. ayet. Bu durum Allah'ın öfkesine sebep olur. Ancak destek güç aramak veya bir taktik uygulamak için yapılan geri dönüşte sakınca yoktur. Enfal suresi 16. ayet. Düşman karşısında sebat etmeyen zafere ulaşamaz. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Enfal suresi 45. ayet. İnananlar Allah ve Resulüne itaat etmelidir. Enfal suresi 20. ayet. Bedir Savaşı'nda bunun sonucunu zafer olarak görmüşlerdir. Allah ve Resulüne muhalefet eden müşrikler ve münafıklar Allah'ın emirlerine kulak vermezler. Allah müminleri onlara benzemekten sakındırır. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Enfal suresi 21. ayet. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Enfal suresi 23. ayet. İnananlar fitneden de sakınmalıdır. Çünkü toplumda karışıklığa sebep olan fitne engellenmezse, zararı suçsuzlara da dokunur. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Enfal suresi 25. ayet. İman edenler, devlet sırlarını yabancılara anlatmak, kendi menfaatlerini ümmetin menfaatine tercih etmek suretiyle Allah ve Resulüne ihanet etmekten kaçınmalıdır. Aynı zamanda kendilerine verilen emanetlere de hıyanet etmemelidir. Enfal suresi 27. ayet. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder diyen inançsızları ikna etmek için Allah gökten taş yağdırmaz. Çünkü o Hazreti Peygamber onların arasındayken azap etmeyeceğini bildirmiştir. Allah'ın azabından korunmanın en kolay yollarından biri de ondan bağışlanmayı dilemektir. Enfal suresi 33. ayet.

0: Enfal suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Enfal suresi Bedir Savaşı münasebetiyle Müslümanların düşman karşısındaki tutumlarını açıklarken savaş ahlakına da değinmiştir. Sayıca ve teçhizat bakımından kendilerinden güçlü müşrik ordusuyla ilk defa karşılaşan müminler Rablerinden yardım istemişler, Allah da onlara melekler ordusuyla destek vermiştir. Enfal suresi 9. ayet. Savaşta ilahi yardımlar müminlerin kalplerine sükunet veren hafif bir uyku, suya ihtiyaçları olduğu için yağmurun yağmasıyla devam etmiştir. Enfal suresi 11. ayet. Allah'tan gelen bu ikramlar karşısında müminlere düşen nimetin farkına varmak, Allah tarafından gönderilen zaferi kendilerinden bilmemektir. Savaşta onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Enfal suresi 17. ayet. Bir zafer elde ettikten sonra bunu elde tutmanın bazı yolları vardır. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 45 ve 46. ayetler. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil kumandasındaki müşriklerin hedefi kendilerine karşı yapılmış bir haksızlığı ortadan kaldırmak değildi. Onlar Müslümanları Allah yolundan döndürmek için savaştılar. Oysa müminler için savaşın gayesi hakkın, adaletin, din ve vicdan hürriyetinin gerçekleşmesi olmalıdır. Bu yüzden Allah insanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır, buyurdu. Enfal suresi 47. ayet. Düşman zulümden ve saldırıdan vazgeçerek barış yapmak isterse, savaş yerine barışı tercih etmek de Müslümanlara Allah'ın bir emridir. Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş. Ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Enfal suresi 61. ayet. Bununla birlikte düşman karşısında aciz kalmamanın yolları araştırılmalı, kul olarak üzerine düşeni hakkıyla yapmak adına her an hazırlıklı olmalıdır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Enfal suresi 60. ayet.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Emrullah Akbaş. Maide suresi 67 ila 69. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı doğru dürüst uygulamadıkça tuttuğunuz yol yol değildir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Kâfirler topluluğu yüzünden üzülme. İman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlar, bunlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, dünyaya ve ahirete yararlı işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Muhammed Fatih Dönen. Talak Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının, ey iman etmiş akıl sahipleri! İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Her sınav önemlidir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Anne bedeninde dirilen insanoğlu, oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine. O tamamlanınca başka bir aleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı, nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü sadece varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu, Kur'an'ın bildirdiği gerçeklerdendir. Yüce Allah bazen vererek, bazen de verdiklerini geri alarak insanı sınar. Bakara Suresinin 155. ayeti, korkunun, açlığın, can ve mal kaybının sınav sorularından olduğunu dile getirirken,

sınavda başarmanın tek şartı olarak sabır kavramını zikretmektedir. Bir üzüntü ya da musibetle karşılaşan kimsenin ona karşı direnç göstermesi anlamına gelen sabır, kulun her şeyin sahibi olduğuna iman ettiği Rabbine karşı teslimiyet göstermesidir. Ayet, Medine'ye göç ederek Mekke müşriklerinden kurtulduğunu düşünen Müslümanlara hayatın devam eden bir imtihan olduğunu hatırlatmaktadır. Medine'de ortaya çıkan maddi sıkıntılar kısa süre içinde yerini savaş şartlarına bırakacak, inananlar müşriklerle peş peşe yaptıkları savaşlarda şehitler vereceklerdir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem dünyevi bakımdan her zaman kazanmışlardır. Bir acıyla karşılaştığımız zaman teslimiyetle boyun eğer, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu birbirimize sık sık hatırlatırız. Ancak imtihanı bütün boyutlarıyla algılayabildiğimizi söyleyemeyiz. İnsanın başına olumsuz bir şey geldiğinde neden ben sorusunu sorması imtihanın hikmetini kavrayamadığını gösterir. Oysa Allah'ın kullarını sınaması tek bir kişiye mahsus bir durum değildir. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığını, Hazreti Eyyub'un hastalıklarla boğuştuğunu, Hazreti Yunus'un balığın karnındaki karanlıklarda beklediğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkını İslam'a davet için gittiğinde taşlandığını düşünürsek, Allah'ın en değerli kullarını dahi sınavlara tabi tuttuğunu görebiliriz. Allah, inanan kulunun başına gelenler nedeniyle sevabını artırır, derecesini yükseltir. Varsa günahlarına kefaret sayar. Hazreti Peygamber'in bu konudaki müjdesi açıktır. Vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur. Konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirdiğimiz zaman, aslında her nimetin bizim için aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Yüce Allah her canlı ölümü tadar, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır Enbiya Suresi 35. ayette. Allah kullarını nimetlerini artırarak ya da eksilterek imtihan eder. Nimet verdiği zaman şükürle, zorluk karşısında sabırla duruş gösterebilen kimse sınavı kazanacaktır. Nimetin karşısında sorumluluk yüklenebildiğinin bilincinde olan kul, sağlığına namaz ve oruçla, malına zekat ve sadakayla şükreder. Kendisindeki güzelliklerin gerçek sahibini her fırsatta anar. Küfranı nimette bulunmaz, elindekinin emanet olduğunu, bir gün kaybedebileceğini bilerek hayatını sürdürür. Bir yoklukla karşılaştığı zaman bu durumun Allah'tan geldiğini idrak eder, geçici olduğunu bilir. Olaya temkinle ve sabırla yaklaşır. Musibete ilk an gösterilen sabrın zorluğu nedeniyle kıymetli olduğunu bilir. Hazreti Peygamber, esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir buyurmuştur. Üstelik bunu evladını kaybeden, bu yüzden kabrinin başında feryatla ağlayan bir anneyi uyarmak için söylemiştir. İnsanın Rabbinden iyilik gördüğünde, Rabbim bana ikram etti diye sevinip, dara düştüğünde, Rabbim beni önemsemedi demesi açık bir nankörlüktür. Oysa Rabbinin murakabesinde olduğunun bilinciyle hareket edene, mükafatı daha bu dünyada verilecektir. Savaşta olanları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptığı ayeti, Bedir Savaşı'nda zorlukla sınanan müminler için Allah'ın gönderdiği kolaylıkları ifade etmektedir. Müslümanların düşman askerlerinin sayıca üçte biri olduğu ve savaş için yeterli malzemelerinin bulunmadığı bir dönemde zafer kazanmaları tesadüf değildir. Allah tarafından destek için melek birliklerinin gönderilmesi, düşmanın kalbine korku salınması, düşmana hareket zorluğu getiren yağmurun yağdırılması gibi olağan dışı durumlar, bu ağır imtihana boyun eğenler için dünyada verilmiş bir karşılıktır. Maide Suresi 48. ayette, Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın, hepiniz

0: Sizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir buyurulmuştur. Allah'ın peygamberler göndererek doğru yolu öğrettiği insanlığı dileseydi tek bir peygamberin ümmeti olarak var edebileceği, ancak insanın hak olanı bulmasının yanı sıra farklı milletler ve topluluklar olarak yaratmasının dahi bir imtihan olduğu açıktır. İnsan bir yarıştadır. Bu yarışın sonunda iyi olan, iyilikte öne geçen başarılı sayılacaktır. Devam eden imtihandır dünya. Ergenlikle açılan, ölümle kapanacak olan hesap defteri için artı eksi hanelerini kendi ellerimizle dolduracağımız mekandır aynı zamanda. Süresini kimsenin bilmediği sınavın adıdır, sınav yeridir. Karşılığını önemsemediğimiz, kendimizi denemek için girdiğimiz sıradan bir sınavda bile hepimizi az çok bir telaş kaplar. Kim bilir, belki de Allah'ın bize takdir ettiği hayatın en eğlenceli yönü sınavdır da şimdiye kadar fark etmemişizdir. Sınavın tarihi ve saati yaklaştıkça hissettiklerimizin aslında bizi hayata bağlayan yönümüz olduğunu düşündük mü hiç? Hastalık, sağlığın kıymetini, başarısızlık, çalışmanın yöntemini gösteren bir öğretmen olamaz mı? Başarı, kibre davetiye, her istediğini elde etmek, tembelliğe aralanmış bir kapıdır belki de. Yüce Yaratıcı, soruların cevabını aslında içinde gizlemiştir. Uzmanlar, her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız, vücutta arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şeyi yemek, metabolik stres yapıyor. Aynı hareketleri yapmak, kemik yapısını bozuyor. Beyni zorlamazsanız küçülüyor. Özetle bir müşkil ve çözülmesi gereken sorun varsa, vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa, çürümeye başlıyor aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütüyor, diyor. Eğer insan kendini canlı tutacak bir dert edinmiyorsa, Allah o boşluğu dolduruyor. Bu durumda en kolayı Allah'a kul olmayı dert edinmek, onu razı edecek işlerin peşine düşmek, elinden gelen iyiliği ihmal etmemek, sonra da afiyet istemek. Bütün bunlar insanın kendisinde boşluk bırakmamasının en kolay yöntemi olabilir. Denemek lazım.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Câsiye Suresi 12 ila 15. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 105. ayetin tefsiri. Geçmişte peygamberlerin getirdikleri kitaplara ve apaçık delillere rağmen insanlar, anlamsız ve faydasız tartışmalar yüzünden asıl görevlerini unutmuşlar ve kendilerine tevdi edilen emanetleri koruyamamışlardır. İçine düştükleri ayrılık toplumların bölünmesine ve parçalanmasına sebep olmuştur. Sonuçta insanlar hakkı ayakta tutamaz, iyilikleri tavsiye edemez, kötülükleri engelleyemez duruma gelmişlerdir.

0: Fakirler, mazlumlar ve acizler ezilmiş, güçlüler, zenginlerin ve zalimlerin haksızlıkları karşısında bir şey yapamamışlardır. Neticede insanlar mutsuz olmuşlar, dünya onlar için bir zindan, hayat katlanılmaz bir işkence haline gelmiştir. Bu yüzden Allah Müslümanları uyarmakta, geçmiş milletlerin düştükleri hataya düşmemelerini emretmektedir. Ali İmran Suresi 106 ve 107. ayetlerin tefsiri. Kıyamet gününde bazı yüzlerin ağaracağını, bazı yüzlerinde kararacağını bildiren bu ayetlerde, mecazi ifadelerle bazı kişilerin sevineceği ve bazılarının da üzüleceği anlatılmaktadır. Dünyada Allah'a ve Resulüne inanan, emirlerine uygun hareket edip güzel işler yapanların ahirette Allah huzurunda yüzleri ak, alınları açık olacak, utanacak ve üzülecek durumları olmayacaktır. Allah'ın rahmetine erecekleri ve ebedi kalmak üzere cennetine girecekleri için sevinçli ve mutlu oldukları yüzlerinden belli olacaktır. Yüzleri kararanlara gelince onlar, dünyada Allah ve Resulüne inanmadıkları veya inandıktan sonra inkara saparak Allah'ın emirlerine aykırı davranışlarda bulundukları için, ahirette Allah'ın huzurunda kendilerine iman ettikten sonra kafir mi oldunuz şeklindeki azarlama sorusuna muhatap olunca utanacak ve üzüleceklerdir. Tabii ki o gün utanma ve üzülme hiçbir fayda sağlamayacak ve dünyadaki inkarları yüzünden ahirette büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ali İmran Suresi 108 ve 109. ayetlerin tefsiri. Müminlere emir, nehi ve tavsiyelerde bulunan ve bunların olumlu veya olumsuz yönde uygulamalarının sonuçlarını bildiren açıklamalar, Allah'ın ayetleri ve delilleridir. Yüce Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemediği için, ahirette hesabını verecekleri şeyleri peygamberleri vasıtasıyla insanlara haber vermiştir. Artık bu delilleri gördükten sonra hala doğru yolda yürümeyip yanlış yollara sapanlara verilecek ceza, Allah'ın bir zulmü değil, kendi yaptıklarının bir sonucu olmaktadır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun olduğu gibi, bu dünyadaki sınav sona erdiğinde her şey O'na dönecek, herkes O'nun şaşmaz adaleti önünde yargılanacaktır. Ali İmran Suresi 110-115. Ayetlerin Meali. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için daha hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça nerede bulunurlarsa bulunsunlar onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir. Ali İmran Suresi 110. ayetin tefsiri. Ümmet kelimesi 104. ayette olduğu gibi burada da topluma önderlik edecek olan grup anlamında kullanılmıştır. Bu ayet, iyilik yolunda insanlığa önder ve örnek olmayı hak eden Müslümanların başlıca niteliklerini göstermektedir. Buna göre onlar Allah'a iman ederler. Bunun gereği olarak peygambere, kitaba, ahiret gününde hesap vereceklerine ve diğer iman esaslarına inanırlar. İslam'ın öğrettiği güzel ahlaka sahiptirler. İyiliği emreder, kötülüğü engellerler ve imanlarının gereğini yerine getirirler. Onlar iyi amel sahibi olmaları, aşırılık ve sapkınlıktan uzak, dosdoğru, adaletli, ölçülü, mutedil ve dengeli tutum ve davranışları sebebiyle insanlığa örnek ve rehber olmaya hak kazanmışlardır. Nitekim bu ümmet hakkında Bakara suresinin 143. ayetinde, işte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptık buyurulmuştur. Yani Yüce Allah, müminleri dengeli, uyumlu, mutedil, hayırlı bir ümmet kılmıştır. Hazreti Peygamber, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamber olduğu gibi, ümmeti de bu ahlakı yaşatmak ve insanlığa öğretmek için görevlendirilmiş en hayırlı ümmettir. Nitekim Hazreti Peygamber de ümmetinin en hayırlı ümmet olduğunu vurgulamıştır. Bu ayetlerde anlatılan vasıfların en hayırlı ümmetin belirgin vasıfları olduğunda şüphe yoktur. Gerçek müminler de bu vasıfları taşımaktadırlar. Bu sebeple Allah, insanlığı Hakk'a davet gibi önemli ve şerefli bir görevi onlara vermiştir. Bu görev daha önce İsrailoğullarına verilmişti. Ancak onlar zamanla bozulmuşlar, bu sebeple başarısızlığa uğramışlar ve bu emaneti koruma liyakatini kaybetmişlerdir. O halde Müslümanlar kendilerine verilmiş olan bu şerefli görevin sorumluluğunun bilincinde olmalı ve öncekilerin düştükleri hatalara düşmemelidirler. Ayette belirtilen vasıfları koruyamaz, verilen görevleri yerine getiremezlerse en hayırlı ümmet olma şerefini de yitirirler. Nitekim uzun zamandan beri Müslümanlar imanlarının gereğini yerine getirmedikleri için insanlığa rehber olma liyakatini de gösterememişlerdir. Hatta İslam dünyasının büyük bir çoğunluğu 19. asır boyunca ve 20. asrın ilk yarısında bağımsızlığını dahi yitirmiş ve gayrimüslim milletlerin boyunduruğu altına girmiştir. Onların tekrar üstün konuma gelmeleri ise ayette ifade ve işaret buyurulduğu üzere imanda, amelde, ahlakta, ilim ve uygarlıkta ilerleyerek bu konumu hak etmelerine bağlıdır. Ehli kitapta inanmış olsalardı, elbette onlar için daha hayırlı olurdu diye çevrilen cümledeki imanın içeriği hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Âl-i İmrân Suresi 111. Ayetin Tefsiri. Müslümanlar, insanlık tarihinde ortaya çıkarılışlarındaki amaca uygun olarak yaşadıkları ve kendilerinde bulunması gereken vasıfları taşıdıkları sürece, ehli kitabın, özellikle Yahudilerin onların aleyhine yürüttükleri çirkin propaganda ve faaliyetler, onlara herhangi bir zarar veremez. Ancak bu çirkin davranışa maruz kaldıkları için üzülürler, canları sıkılır. Bundan öte herhangi bir zararları olamaz. Yahudiler onlarla savaşacak olsalar savaşı bırakıp kaçarlar. Yüce Allah bu durumu Müslümanlara bildirerek onlara moral ve cesaret vermektedir. Nitekim Müslümanlar belirtilen vasıfları taşıdıkları dönemlerde Yahudi ve Hristiyanlara karşı verdikleri mücadelede fevkalade başarılı olmuşlar, onların yurtlarını fethederek oralara adalet ve hürriyeti götürmüşlerdir. Âl-i İmrân Suresi 112. Ayetin Tefsiri. Kur'an'da ehli kitap tabiriyle genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Ancak müfessirler bu ayette ehli kitaba gönderilen zamirlerin sadece Yahudilere ait olduğunu ifade ederler. Yani Allah'ın gazabına uğrayıp kendilerine zillet, alçaklık ve aşağılık damgası vurulanların Yahudiler olduğu kanısındadırlar. Nitekim Yahudiler hakkında indiği açıkça bilinen Bakara suresinin 61. ayetinde de aynı konu, aynı ifadelerle vurgulanmıştır. Ancak burada Yahudilerin böyle bir cezaya çarptırılmalarının sebebi olarak Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını haksız yere öldürmeleri, isyankarlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları gösterilirken, Bakara suresinde bunlara ilaveten başka sebepler de zikredilmiştir. İp anlamına gelen habl kelimesi burada mecazen güvence manasında kullanılmıştır. Razi'ye göre burada Allah'ın ipinden maksat cizyedir. Ehli kitap cizye denilen vergiyi ödemeyi kabul ettikleri takdirde İslam devletinin kendilerine sağlayacağı can ve mal güvenliğinden yararlanırlar. İnsanların ipinden maksatsa devlet başkanının görüşüne bırakılmış konularda onlara sağlanan güvencedir. Devlet başkanının içtihadına göre bu güvencenin sınırları genişleyebilir ve daralabilir. Hazreti Peygamber'den önceki Yahudiler Allah'a verdikleri sözde durmadıkları, Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri ve kendilerinin haksız olduklarını bile bile peygambere karşı düşmanca duygular besleyip içlerinden bir kısmını yalanladıkları, bir kısmını da öldürdükleri için bulundukları her yerde üzerlerine zillet, alçaklık ve acizlik damgası vurulmuştur. Daha sonra gelenler, öncekilerin yaptıklarını benimseyip onayladıkları sürece, aynı sonuçlar, aynı sonuç onlar için de geçerli olmuştur. Allah'ın kanunlarının korumasına sığınmadıkça ve Allah'ın kulları olan güçlü topluluklarla anlaşma ve işbirliği yapmadıkça, can ve mal güvenliğini sağlayamamışlardır. Yahudi tarihinde bu zillet örnekleri pek çoktur. Mesela Yahudilerin Babil esareti, Roma İmparatorluğu'nun Kudüs'ü uzun süre işgal altında tutması ve Hazreti Ömer zamanında Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi neticesinde Yahudilerin 2000 yıl gibi uzun bir süre milli devletlerini kuramamış olmaları bu zilletin örnekleridir. Günümüzden 500 sene önce İspanya'da katliama uğrayan ve sürgün edilen Yahudiler, Osmanlı Devleti'nin yardımı ve korumasıyla Türk yurduna yerleştirilmişler ve böylece yok olmaktan kurtarılmışlardır. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi katliamına uğrayan Alman Yahudilerinin önemli bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmışlardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Özün Sözü.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu dukhulu fissilmi kâffeh. Ve la tettebi'u hudubatiş şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin. Sadakallahul azim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.

0: Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Yusuf Suresi 7. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yusuf'un Rüyası. Yusuf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 12. suresidir. 111 ayetten oluşan bu sure, Kur'an'ın ifadesiyle kıssaların en güzelidir. Hazreti Yusuf'un ibretle dolu hayatını anlatmaktadır. Kıssa, 4. ayette geçen Yusuf'un ilginç rüyasıyla başlar. Hazreti Yusuf, rüyasında güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın kendi önünde secdeye kapandığını görür. Bu esrarengiz rüyayı babası Hazreti Yakub'a anlatır. Yakup aleyhisselam rüyayı açıklar. Kardeşlerine anlatmaması için Yusuf'u iyice tembihler. Sure pek çok ders barındırmakta, iffet, sabır ve tevekkül

alkolün kıymetini gerçek hayattan çarpıcı örneklerle bizlere göstermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an kıssalarını ibret almak üzere dikkatli okumalıyız. Bir diğer mesajsa, Hazreti Yusuf'un hayatı hepimiz için ibretlerle doludur.

0: Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız, onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bizleri dinleyen aziz dostlar, Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından ve Ankara'dan hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in okunması, yapılan hataların düzeltilmesi maksadıyla yaptığımız bu programımızda bugün yeni bir sureye geçiyoruz. Yeni bir sureyi okuyacağım. O da Beled Suresi. Evet, Beled Suresi. Beled Suresini bütünüyle önce ayetleri okuyacağım. Ardından mealini inşallah sizlerle paylaşacağım.

0: paylaşacağız. Bu şekilde çalışmamıza bugün de bir başka sure ile devam ediyoruz. 593. sayfada başlayıp 594. sayfada tamamlanan bu sureyi arzu edenler benimle birlikte okumaya gayret etsinler. İsteyenler ise sadece dinlemekle iktifa etsin, yetinsinler. Evet, şimdi Beled suresini okuyorum.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ اَلَمْ

0: meş'eme aleyhim narun müsade. Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Beled suresini bütün olarak okuduk, bütün ayetlerini. Şimdi bu suredeki ayetlerde Allahu Teala bizlere ne buyuruyor? Şimdi mealini birlikte takip ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan

0: meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, sadece meal okudum, yorumda bulunmuyorum ve bugün de yine diyorum ki, bu surenin mealini hem bir kez daha Kur'an-ı Kerim'in mealinden hem de imkan ve fırsat bulabiliyorsak, tefsirlerden Allah-u Teala'nın açıklamalarını bir kez daha okuyalım ve iyice anlayalım. Çok önemli hatırlatmalar vardı, çok önemli dersler var. Bu ayetleri iyice hazmedip, iyice anlayıp hayatımıza tatbik edersek, inşallah ahirette de mutlu olanlardan oluruz, dünyada da huzur buluruz. Evet kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda Beled suresinin başından itibaren ayetleri tek tek alarak yine açıklamalarımızı sürdüreceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle, hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif, Davut Önal. Enbiya Suresi 42 ila 47. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları, insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Cihan Kodan. Meryem Suresi 1-15. Ayeti Kerimeler.

0: ثُمَّ يُبْعَثُ حَيًّا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak, onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tenzih edin, dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Yüce Allah Nahl suresi 36. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Azim olan Allah doğru söyledi. Ortak dini değerler, düşünceler, duygular ve menfaatler etrafında kümelenen, bir araya gelen geniş insan topluluğuna ümmet denilir. Allah Teala ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kadar her ümmete rehber, uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamber göndermiştir. Rabbimiz böylece rahmetinin ve kudretinin bir eseri olarak insanların temiz yaratılışlarını korumalarını, yaratılış gayesini hatırlamalarını, Allah'ın kulu olduklarını unutmamalarını istemiştir. Yeryüzünde düzen ve barış hakimken bozgunculuk çıkarmamalarını hatırlatmıştır. İnsanoğlunu Allah'ın birliğine inanmaya davet etmiştir. Şeytana kul olmaktan, heves ve arzularını ilahlaştırmaktan sakındırmıştır. Hiçbir topluluk

0: Yok ki kendilerine bir rehber gönderilmiş olmasın. Her ümmet tevhide davet eden bir mesaja muhatap olmuştur. Bazı surelerde yer alan ayetler bu hususu bize şöyle göstermektedir. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İbrahim aleyhisselam Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız dedi. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Bu ve benzeri ayetler gösteriyor ki toplumlar tarihlerinin belirli dönemlerinde hak dinden sapmakta ve Yüce Allah'ın hidayet elçileri peygamberlerle uyarılmaktalar. Kimi yeniden doğru yolu bulup Allah'a kul olurken, kimi de yanlış inanç ve davranışlarda direnmektedir. Ama değişmeyen sonuç, hakikati yalanlayanların ibretlik sonudur. Tarih, Allah'a ve seçilmiş peygamberlere karşı haksız yere mücadele eden toplulukların hazin hikayeleri ve ağır yenilgileriyle doludur. Öyleyse biz de Allah'ın kulu olduğumuzu asla unutmayalım. Geçmiş toplulukların kıssalarından ibret alalım, ders çıkaralım. Hidayet rehberi peygamberlerin izinde Rabbimize kul olalım.
1: Kırk ayette ibadet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 26. Ayet.

0: Muhammed. Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mülkün sahibi Allah'tır. Rabbimiz dünya hayatında bize bir takım imkanlar ve kendi tercihlerimizle bazı işleri yapabilme yeteneği vermiştir. Fakat kabiliyetlerimize ve gücümüze aldandığımızda bunların asıl sahibini unutma tehlikesi ortaya çıkabilmektedir. Yüce Allah bu aldanmaya karşı bizi

uyarmakta ve istediği zaman istediğini yapmaya kadir olduğunu bildirmektedir. Ayrıca o, kudretini ikrar etmenin bir dua mahiyetinde olduğunu da bize öğretmektedir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, mümin gücünün sınırlı olduğunu bilir ve dualarında Allah'ın sonsuz kudretini ikrar eder. Bir diğer mesaj ise, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Yunus Emre.

0: Aşr-ı Şerif. Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak

İster ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi, kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur" demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: "Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: "Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz." Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, "Yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de
aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır, onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bundan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada

kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O, size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail, öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı? Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karnında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltmede O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz. Ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk edin.

edersiniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah, Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi, onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o

topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden

hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman, artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir, ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir, ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı.
O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz?

Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız

sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik terkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki İnsanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdi ki, onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah, görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğu

yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Fatih Okumuş. Hac Suresi 8 ila 14. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İsra ve Mirac'ın Hikmeti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra Suresi 1. Ayet. İsra, gece vaktinde yürümek, Miraçsa yükseğe çıkmak anlamına gelmektedir. Peygamberimizin Mekke'deyken bir gece bu önemli olayı yaşaması bizler için birçok anlamlar ifade etmektedir. Bu yolculuğun gayesi Allah'ın kulu ve Resulü olan Hazreti Muhammed'e bazı ayetlerini göstermek istemesidir. Müşriklerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki psikolojik baskıları artmış, Peygamberimiz ise ailesi ve az sayıdaki Müslümanlar bu baskı ve acılara dayanmaya çalışmıştı. Ayrıca hanımı Hazreti Hatice validemizle amcası Ebu Talib'i kaybetmiş olması nedeniyle bir hüzün yılı yaşamıştı. Cenab-ı Hak Peygamberimizi sabır ve tahammülü sebebiyle ödüllendirmek için bir gece Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Buna İsra adı verilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra da Miraç adını verdiğimiz hadiseyi yaşamıştır. Hiç şüphesiz Peygamberimiz Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Kendi ifadesiyle göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani bir makama, bir seviyeye çıkarıldım ki kainatın mukadderatının nasıl cereyan ettiğine muttali oluyordum dediği rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a tazim ve selamlarını arz eder. O da rahmet ve bereket sözcükleriyle selamını karşılar. Namazlardaki oturuşlarda okunan tahiyyat, işte bu buluşmanın bir hatırasıdır. Bu yolculukta şehitlerin ve muttakilerin ruhlarıyla meleklerin barınağı olan Cennetül Mevâ'yı görme şerefine eren Peygamberimize, cenneti hak edenlerin erişecekleri mutluluklarla, cehenneme gitmeye müstahak olanların karşılaşacakları acı sonuçlar bildirilmiştir. Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 5 vakit namaz, Bakara suresinin son 2 ayeti ve ümmetinden şirke düşmeyenlere, yani büyük günahların mağfiret edildiği müjdesi verilmiştir. Peygamberimiz sabah Mescid-i Haram'a çıkıp bu durumu Kureyş'e haber verince hayret ve inkarla kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyordu. Öyle ki iman etmiş olanlardan bir kısmı da dinden çıktı. Bir takım insanlar Hazreti Ebu Bekir'e koşarak durumu aktardılar. Hazreti Ebu Bekir, "Eğer Resulullah bunu söylüyorsa şüphesiz doğrudur," dedi. Hatta ben bundan daha ötesini de tasdik ediyorum. Sabah akşam gökten getirdiği haberleri, yani peygamberliğini tasdik ediyorum diyerek imanının sarsılmadığını gösterdi. Bu sebeple kendisine Sıddık unvanı verildi. Miraç'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidre-i Münteha'yı geçince bir takım ayetler gösterilir. Nitekim ayette de "Andolsun o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü" denilmektedir. Burada Cenab-ı Hak Peygamberimize vahyedeceği hususları vahyetmiştir. Miraç, Peygamberimizin hiçbir beşeriyete nasip olmayan mazhariyete kavuşması olduğu gibi, İslam'ın geleceği bakımından da müjdelerle yüklü bir olay niteliğini taşır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sıkıntılı dönemine rastlayan bu mucize ile Allah rızası için iman mücadelesi veren ve her türlü gayreti gösteren müminlere ümit ve başarı mesajı verilmiştir. Nitekim Akabe biatleri ve hicret Miraç hadisesinden sonra gerçekleşmiştir. Miraç hadisesiyle Peygamberimiz bir bakıma beşeri özelliklerini koruyarak Allah'a yaklaşabileceği son noktaya kadar yaklaşmış ve Cenab-ı Hak selamla kendisine hitap etmiştir. İsra ve Miraç'la Yüce Allah, Peygamberimize varlığına, kudretine delalet eden büyük ve muazzam ayetlerini göstermiştir. Cennet, cehennem, semavatın, kürsinin ve arşın durumları bu ayetlerdendir. İsra ve Miraç'ın gerçekleşmesi, müminlerin arındırılması ve aralarından sadık iman sahibi kimselerle kalbinde hastalık bulunanların açık seçik bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Miraç'ta Allah, peygamberlerinden her birine derecelerine göre yerdeki ve gökteki ayetlerini göstermiş, bu amaçla tüm maddi perdeleri kaldırmış ve peygamberler de insanları davet edecekleri gaybi gerçekleri çıplak gözle görmüşlerdir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Mansur Sağır. Cuma Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten

0: Sen de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi. Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
4: Muhammed Polat. Vakıa Suresi 39 ila 57. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların bir kısmı öncekilerdendir. Bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler. Ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz, ey yoldan sapmış inkârcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develeri

Kafirlerin suya kanmaz içişleriyle, işte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Bakara Suresi 201. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halim Garip. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetleri içindeki güzel köşklere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Hoşunuza gidecek bir şey daha var. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih. Haydi müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilerine, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sorduğunda, havariler Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Sonra İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı da inkara sapmıştı. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik, böylece üstün geldiler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 21. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kulluk yalnızca Yaradan'a yapılır. Yeryüzündeki insanlar, dini inançları bakımından çeşit çeşittir. Bir kısmı, yaratıcının varlığını inkar ederken, bir kısmı, onunla birlikte başka varlıklara ibadet ederek şirk koşmaktadırlar. Bir kısım insanlar da, görünüşte Müslüman görünüp, gerçekte iman etmeyenlerdir. Rabbimiz, bu tür insanların sapkın yollarının bizi aldatmaması gerektiğini bildirmektedir. İbadet edilmeye layık olan tek varlık, bizi ve bizden önceki insanları yaratan Yüce Allah'tır. Aklıyla bu inanca ulaşabilen kişi, doğru bir düşünce ve kararlı bir iradeyle hareket edebilen kişidir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, İbadet, yaratılmış bir varlığa değil, her şeyi yaratan Allah'a yapılır. Bir diğer mesajda, Allah'a iman ve ibadet, mümini takvalı olmaya götürür.

Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın, eğer iddianızda samimi iseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkârcılar için hazırlanmıştır. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara, cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır. Birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Her sınav önemlidir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bakara Suresi 155. Ayet. Anne bedeninde dirilen insanoğlu, oradaki ömrünü tamamlayınca dünyaya doğar. Dünyada ne kadar süreceğini bilmediği bir zaman verilmiştir kendisine. O tamamlanınca başka bir aleme geçer. Her seferinde bir yerde biten hayat, başka bir yerde yeniden başlayacaktır. Bu geçişlerde en anlamlısı, nimetler ve musibetlerle dolu dünya hayatıdır. Çünkü sadece varlığın bu aşamasında irade ve akılla desteklenir insanoğlu. Allah tarafından kendisine ahiret denen sonsuz hayatı burada düzenleme ve tercihleriyle sonunu şekillendirme fırsatı verilmiştir. Bu sistemli varlık döngüsünün aslında bir sınav olduğu, Kur'an'ın bildirdiği gerçeklerdendir. Yüce Allah bazen vererek, bazen de verdiklerini geri alarak insanı sınar. Bakara Suresinin 155. ayeti, korkunun, açlığın, can ve mal kaybının sınav sorularından olduğunu dile getirirken, sınavda başarmanın tek şartı olarak sabır kavramını zikretmektedir. Bir üzüntü ya da musibetle karşılaşan kimsenin ona karşı direnç göstermesi anlamına gelen sabır, kulun her şeyin sahibi olduğuna iman ettiği Rabbine karşı teslimiyet göstermesidir. Ayet, Medine'ye göç ederek Mekke müşriklerinden kurtulduğunu düşünen Müslümanlara hayatın devam eden bir imtihan olduğunu hatırlatmaktadır. Medine'de ortaya çıkan maddi sıkıntılar kısa süre içinde yerini savaş şartlarına bırakacak, inananlar müşriklerle peş peşe yaptıkları savaşlarda şehitler vereceklerdir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem dünyevi bakımdan her zaman kazanmışlardır. Bir acıyla karşılaştığımız zaman teslimiyetle boyun eğer, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu birbirimize sık sık hatırlatırız. Ancak imtihanı bütün boyutlarıyla algılayabildiğimizi söyleyemeyiz. İnsanın başına olumsuz bir şey geldiğinde neden ben sorusunu sorması imtihanın hikmetini kavrayamadığını gösterir. Oysa Allah'ın kullarını sınaması tek bir kişiye mahsus bir durum değildir. Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığını, Hazreti Eyyub'un hastalıklarla boğuştuğunu, Hazreti Yunus'un balığın karnındaki karanlıklarda beklediğini, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Taif halkını İslam'a davet için gittiğinde taşlandığını düşünürsek, Allah'ın en değerli kullarını dahi sınavlara tabi tuttuğunu görebiliriz. Allah, inanan kulunun başına gelenler nedeniyle sevabını artırır, derecesini yükseltir. Varsa günahlarına kefaret sayar. Hazreti Peygamber'in bu konudaki müjdesi açıktır. Vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar, Müslümanın başına gelen her bir musibet sebebiyle hataları affolunur. Konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirdiğimiz zaman, aslında her nimetin bizim için aynı zamanda bir imtihan vesilesi olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Yüce Allah her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır Enbiya Suresi 35. ayette. Allah kullarını nimetlerini artırarak ya da eksilterek imtihan eder. Nimet verdiği zaman şükürle, zorluk karşısında sabırla duruş gösterebilen kimse sınavı kazanacaktır. Nimetin karşısında sorumluluk yüklenebildiğinin bilincinde olan kul, sağlığına namaz ve oruçla, malına zekat ve sadakayla şükreder. Kendisindeki güzelliklerin gerçek sahibini her fırsatta anar. Küfran-ı nimette bulunmaz, elindekinin emanet olduğunu, bir gün kaybedebileceğini bilerek hayatını sürdürür. Bir yoklukla karşılaştığı zaman bu durumun Allah'tan geldiğini idrak eder, geçici olduğunu bilir. Olaya temkinle ve sabırla yaklaşır. Musibete ilk an gösterilen sabrın zorluğu nedeniyle kıymetli olduğunu bilir. Hazreti Peygamber, esas sabır musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir buyurmuştur. Üstelik bunu evladını kaybeden, bu yüzden kabrinin başında feryatla ağlayan bir anneyi uyarmak için söylemiştir. İnsanın Rabbinden iyilik gördüğünde, "Rabbim bana ikram etti" diye sevinip, dara düştüğünde, "Rabbim beni önemsemedi" demesi açık bir nankörlüktür. Oysa Rabbinin murakabesinde olduğunun bilinciyle hareket edene, mükafatı daha bu dünyada verilecektir. Savaşta olanları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptığı ayeti, Bedir Savaşı'nda zorlukla sınanan müminler için Allah'ın gönderdiği kolaylıkları ifade etmektedir. Müslümanların düşman askerlerinin sayıca üçte biri olduğu ve savaş için yeterli malzemelerinin bulunmadığı bir dönemde zafer kazanmaları tesadüf değildir. Allah tarafından destek için melek birliklerinin gönderilmesi, düşmanın kalbine korku salınması, düşmana hareket zorluğu getiren yağmurun yağdırılması gibi olağan dışı durumlar, bu ağır imtihana boyun eğenler için dünyada verilmiş bir karşılıktır. Maide Suresi 48. ayette, "Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir" buyurulmuştur. Allah'ın peygamberler göndererek doğru yolu öğrettiği insanlığı, dileseydi tek bir peygamberin ümmeti olarak var edebileceği, ancak insanın hak olanı bulmasının yanı sıra farklı milletler ve topluluklar olarak yaratmasının dahi bir imtihan olduğu açıktır. İnsan bir yarıştadır. Bu yarışın sonunda iyi olan, iyilikte öne geçen başarılı sayılacaktır. Devam eden imtihandır dünya. Ergenlikle açılan, ölümle kapanacak olan hesap defteri için artı eksi hanelerini kendi ellerimizle dolduracağımız mekandır aynı zamanda. Süresini kimsenin bilmediği sınavın adıdır, sınav yeridir. Karşılığını önemsemediğimiz, kendimizi denemek için girdiğimiz sıradan bir sınavda bile hepimizi az çok bir telaş kaplar. Kim bilir, belki de Allah'ın bize takdir ettiği hayatın en eğlenceli yönü sınavdır da şimdiye kadar fark etmemişizdir. Sınavın tarihi ve saati yaklaştıkça hissettiklerimizin aslında bizi hayata bağlayan yönümüz olduğunu düşündük mü hiç? Hastalık, sağlığın kıymetini, başarısızlık, çalışmanın yöntemini gösteren bir öğretmen olamaz mı? Başarı, kibre davetiye, her istediğini elde etmek, tembelliğe aralanmış bir kapıdır belki de. Yüce Yaratıcı, soruların cevabını aslında içinde gizlemiştir. Uzmanlar, her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız, vücutta arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şeyi yemek, metabolik stres yapıyor. Aynı hareketleri yapmak, kemik yapısını bozuyor. Beyni zorlamazsanız küçülüyor. Özetle bir müşkil ve çözülmesi gereken sorun varsa, vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa, çürümeye başlıyor aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütüyor, diyor. Eğer insan kendini canlı tutacak bir dert edinmiyorsa, Allah o boşluğu dolduruyor. Bu durumda en kolayı Allah'a kul olmayı dert edinmek, onu razı edecek işlerin peşine düşmek, elinden gelen iyiliği ihmal etmemek, sonra da afiyet istemek. Bütün bunlar insanın kendisinde boşluk bırakmamasının en kolay yöntemi olabilir. Denemek lazım.
0: ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Mustafa Kızılcaoğlu. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Taha Suresi 112. Ayet.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i insanların öğüt alması için indirmiştir. Kim bu öğütlerden yüz çevirirse, kıyamet gününde bunun günahını yüklenecektir. Yüce Allah, bu dünyada herkesin yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. İman edip salih amel işleyenlerin ise o zor günde tedirgin olmasına gerek yoktur. Zira orada imanlarının ve yaptıkları iyiliklerinin karşılığı kendilerine tas tamam verilecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah katında sadece müminlerin yaptığı iyilikler mükafatlandırılacaktır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, müminler yaptıkları iyi amellerin karşılığını eksiksiz bir şekilde tam olarak alacaklardır.
1: Aşr-ı Şerif Süleyman Başkan Taha Suresi 105 ila 115. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan,

0: 44. Bölüm. Bu bölümde Câsiye Suresi 14-37. ayetler, Ahkaf Suresi ve Muhammed Suresinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
1: İman edenlere söyle de, Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık. Ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir.

0: ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu bilmez.

ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.

0: وما نحن بمستيقنين.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunur değil miydi? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz.
0: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

0: وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa, bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar. Mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi.

0: Kitabın indirilişi sonsuz güç ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ

0: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
1: Onlara şöyle de, Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar, bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse, bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca, taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak. Ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir.
0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ كَفَى بِهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ

0: عليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de, onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen odur. Ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Siz inkar ederken İsrailoğullarından bir tanığın onun benzerine tanık olduğunu ifade ettiği, bunun üzerine siz büyüklenirken onun iman ettiği kitap ya gerçekten Allah katından gelmişse, hiç düşündünüz mü? Şüphe yok ki Allah, hakka karşı cephe alanları doğru yola iletmez. İnkar edenler, inananlara şöyle dediler. Eğer bu iyi bir şey olsaydı, bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için, bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır, ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar, yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir.
0: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

0: حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
1: İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım. Ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetliklerin arasında olan bu kimselerin yaptıklarının güzelini kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezlikten geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek yazıklar olsun sana. İnadı bırak da imana gel. Kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, herkesin yaptığının karşılığını, haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir.
0: وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ

0: وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Ad'ın kardeşini Hud'u hatırla. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur. Şöyle uyarmıştı: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir, dediler. O da, bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderildiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehaletle direnen bir topluluk olarak görüyorum, cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut, dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz yerler ve imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir.
0: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا

0: ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.
0: وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ

0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: Allah'ın çağrısına kulak vermeyenler, yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine keferu ve

0: مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa, günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rabbinden gelen bir gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir.
0: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ

0: لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Kaçmamaları için tedbir alın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ta ki savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu, iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah, iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlere gelince, onlar da nimetlerden yararlanır. Tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

دعواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء

0: مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Seni dışarı çıkaran şehrinden daha güçlü nice şehri helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir.

0: تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana, ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir, makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca, Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra, ona arka dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara, bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de, söz ve iddiaları da deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Rasûl'e muhalefet bayrağı açanlar, asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır.

0: مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir. Amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Onu sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de, böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir. Sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Câsiye suresi 14 ila 37. ayetler, Ahkaf suresi ve Muhammed suresinin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmeleri ardından yapmış oldukları bir duayı hatırlatıp arz etmeye, açıklamaya çalışacağım. Ayeti kerime içerisinde talep edilen birkaç husus var. Bunlara kısaca değinmiş olalım. Şöyle dua ediyor bu iki peygamber. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten muslimeterlek ve erine menasikene ve tub aleyne inneke entet tevvabur rahim. Ayet-i kerimeye baktığımızda dört hususun talep edildiğini görüyoruz. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle. Hakkıyla teslim olan, hakkıyla bağlanan, hakkıyla sana itaat eden, hakkıyla sana inanan insanlardan eyle. İyi Müslüman eyle bizi. Biz iyi Müslüman olmadan zürriyetimiz, soyumuz, çevremizdeki insanların iyi Müslüman olması mümkün değil. Biz bazen hayatın akışı içerisinde hep başkalarının iyi davranışta bulunmasını, iyilik yapmasını, güzel eylemleri ortaya koymasını önemser, dikkat eder, konuşur, dile getiririz ama maalesef kendimize bakmayabiliriz. Başkasında değil, iyiliği kendimizde görmeli ve göstermeliyiz. Başkasında aradığımızdan daha fazlasını kendi hayatımızda yaşamalı, göstermeli, ortaya koymalıyız. Bizi sana teslim olanlardan eyle. Birincisi bu. İkincisi, soyumuzdan da sana teslim olacak hayırlı bir ümmet çıkart. Hani dualarımızda da hep bunu talep eder isteriz ya, hayırlı bir nesil, zürriyetimizin kıyamete kadar İslam üzere daim olmasını hep talep eder, dile getirir isteriz ya, işte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de bunu talep ediyor, istiyorlar ve o soy geliyor, o ümmet çıkıyor, Peygamber Efendimiz'e erişiyor, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak bugün dünyanın dört bir yanına dağılan, ulaşan müminler oluşuyor. Müminler ordusu, müminler topluluğu oluşuyor. İki insan olarak Mekke'de bir başlarına yaptıkları duanın karşılık bulduğuna bugün şahit oluyoruz. Biz de hem kendi soyumuzdan gelecek olan neslin sebat eden iyi mümin olmasını talep etmeli, hem de müminlerin çoğalmasını, bir ümmet olmasını, sayılarının artmasını her daim ifade edip dile getirmeliyiz. Ve üçüncü talepleri, istekleri bu duada geçen, bize ibadet usullerimizi göster. Hani Kabe yapıldı, işte hac ibadeti yapacaklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar belki, onları öğretilmesini istiyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Hocam bu bizim için ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz ama bilmediklerimiz var, eksiklerimiz var. İlim noktasında bilmediğimiz birçok konu var. Dolayısıyla bunları talep etme, bilmediklerimizi öğrenmeyi talep etme, arzu etme. Bu konuda zeka

0: zihin açıklığı yavrularımız için talep etme, bunlar da kuşkusuz ki önemli. Ve dördüncü dua ifadeleri, "Vetub aleyna" ve "tevbelerimizi kabul eyle." Bağışlanma arzumuzu karşılıksız bırakma. Kıymetli kardeşlerim, peygamber olan iki nebinin, iki insanın duası bu. Peygamberler aslında günahsız varlıklardır. Ama günahsız olmaları, bakın, tevbe etmelerinden istina edip uzaklaşmalarına, yüz çevirmelerine neden olmuyor asla. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günde 100 defa estağfirullah dediğini, yani istiğfarda bulunduğunu, bir anlamda tevbe ettiğini görürüz, biliriz. Niye? Çünkü tevbe bir kere başlı başına bir ibadettir, bir eylemdir. Rabbine bir yönelişidir. Bu konuda nebiler bize örnek olmuşlardır. Biz de müminler olarak tevbeden, istiğfardan, Rabbimize yönelmekten, Rabbimize iltica etmekten, günahlarımızdan af dilemekten asla ve asla geri durmamalıyız. Her daim istiğfar eden, af dileyen, bağışlanma dileyen, günah işlediğinde hemen ardından Rabbini hatırlayıp istiğfar eden insanlardan olmalıyız. Tevbe eden insanların günahlarının bağışlanacağı müjdesini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. İşte Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail de tevbelerinin kabul olmasını istiyorlar ve ayeti kerimenin sonunda Cenab-ı Allah'ın iki önemli vasfına dikkat çekiyorlar. Hani daha önce Cenab-ı Allah'ın güzel isimleriyle ona yalvarmanın önemine de dikkat çekmiştik ya bir başka ayeti kerime üzerinden. İşte burada da bu gerçekleşmiş oluyor bir anlamda ve diyor ki bu iki yüce insan, "İnneke entet tevvabur rahim." Tevbelerimizi kabul eyle, duamızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri kabul eden, merhameti bol olansın. Cenab-ı Allah'ın iki vasfına, özelliğine dikkat çekerek ona sığınıyor Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Biz de bu vesileyle Bakara suresinin 128. ayeti kerimesinde yer alan bu dua ifadelerini hatırlayıp açıkladığımız bu esnada onlar gibi yalvarmış olalım. Rabbimiz bizleri, her birimizi kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Soyumuzu, neslimizi kıyamete kadar istikamet üzere yaşayan hayırlı bir nesil eylesin. Bizi hakkı, doğruyu, güzeli en kolay şekilde öğrenebilen ve yerine getirebilenlerden eylesin. Ve Cenab-ı Allah tevbelerimizi, istiğfarlarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 53 ila 65. ayetler. Thank you.

Zalikumullahu rabbukum

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbine hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar,

tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.
1: Güzel söz ve çirkin sözün misali. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. İbrahim Suresi 24, 25 ve 26. ayetler. Bu ayetler bizlere iyinin kötüye, güzelin çirkine, imanın küfre, tevhidin şirke, hakkın batıla üstünlüğünü etkileyici bir benzetmeyle tasvir ediyor. Buna göre güzel söz, dalları gökte, kökleri de yerin derinliklerinde olan hoş bir ağaç, çirkin sözse kökleri yerden koparılmış kötü bir ağaç gibidir. Şimdi veciz bir ifadeyle, hakkın ve batılın resmini çizen bu güzel ağaç ve çirkin ağaç benzetmesini biraz açalım. Hakkı temsil eden güzel ağacın iki temel özelliği olduğunu görüyoruz. Birincisi sağlam olması, diğeri de verimli olmasıdır. Sağlamdır. En şiddetli rüzgarlar karşısında bile sarsılmaz ve yıkılmaz. Çünkü kökleri yerin derinliklerindedir. Verimlidir. Çünkü her yıl meyve verir. Batılı temsil eden çirkin ağaçsa, kökleri yerin yüzeyinde olduğundan temeli sağlam değildir. Sabit bir yeri ve dayanağı da yoktur. Tıpkı hakkın karşısında batılın sağlam dayanaklardan yoksun olması gibi. Bu yüzden en hafif rüzgarlar karşısında bile savrulmaya müsaittir. Peygamberler, hoş sözü temsil eden hoş ağacın en güzel örneklerini teşkil ederler. Bu durumda sözü sadece ağızdan çıkan bir kelimeye indirgememiz doğru değildir. Buradaki söz aynı zamanda bir tavrı, duruşu, inancı ve öğretiyi ifade etmektedir. Tefsirlerimizde ayetteki güzel sözden kastın tevhid inancının özü La ilahe illallah olduğu ifade edilmektedir. Gerçekten de en güzel söz kelime-i tevhiddir. Zaten bütün doğru sözler, güzel huylar ve davranışlar bu yüce kelimenin yansımaları değil midir? Tüm peygamberler bu kelimeyi yüceltme uğruna mücadele vermemişler miydi? Bu durumda çirkin ağaçsa peygamberlere ve onların ilettikleri mesajlara karşı duran, bu mesajları etkisiz kılmaya çalışan her türlü söz, düşünce ve davranışı temsil eder. Kökü toprağın yüzeyinde kaldığı için topraktan da, ona hayat veren yağmurdan da faydalanamaz. Meyve vermediği gibi, gölgesinden de bir hayır gelmez. İşte bu şekilde, batılın da ne kendisine ne de insanlığa sağladığı veya sağlayacağı bir yarar vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde, Müslüman şahsiyeti tarif ederken, yaprakları düşmeyen ve her mevsim meyvesini veren bir ağaç benzetmesini yapar. Ve ashabına bunun hangi ağaç olduğunu sorar. Kimseden ses çıkmayınca hurma ağacıdır diyerek kendisi cevap verir. Burada hurma ağacının veya meyvesinin faydalarını sıralayacak değiliz. Ancak çoğunlukla meyvesini yiyerek karınlarını doyurdukları, serinlemek ve dinlenmek için gölgesinden yararlandıkları göz önüne alınırsa, kurak çöl ortamında yaşayan müminler için bu ağacın ne kadar hayati bir değeri olduğunu anlamamız zor olmayacaktır. İşte mümin, Allah'ın elçisinin gözünde böyle bir ağaç gibidir. Düşüncesiyle, sözüyle ve davranışıyla çevresine yararlı olur. Yine Resul'ün ifade buyurduğu gibi, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir mümin. Mümini bu kadar yücelten şey, şüphesiz ki en yüce olan Allah'ın sözünü, vicdanının derinliklerinde ve davranışlarında taşımasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzdendir ki, aynı zamanda mümini temsil eden güzel ağacın dalları yükseklerdedir. Çünkü faydalı davranışlarıyla güzel sözü göklere, yücelere taşıyan mü'mindir. Mü'minin Allah ve Resulü nazarındaki bu itibarı, inananlar olarak bizleri onurlandırmakla beraber, aynı zamanda bize ağır bir sorumluluk da yüklemektedir. Zira bu şerefe nail olabilmek, onu liyakatle taşıyabilme çabasıyla mümkündür. O halde Allah Resulü'nün benzetmesinde ifadesini bulan hurma ağacı misali, her tarafımızdan fayda dökülen bir karaktere sahip olmak durumundayız. Bizler bu çaba içinde olduğumuz müddetçe, şuna kesin olarak inanmalıyız ki, Allah hem bu dünyada hem de ahirette sahip olduğumuz bu sağlam inançla ve sözle bizleri ayakta tutar. Ancak bu sayede çeşitli bela ve musibetlere karşı dayanma gücüne sahip oluruz.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli Diyanet Radyoları marifetiyle ulaştığımız kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfatı üzerinize olsun. Rabbim her birinizi her türlü kötülükten, hastalıktan, maddi ve manevi olanlarından, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri her birinizin, her birimizin bedenlerimize sağlık, afiyet, evlerimize huzur, saadet, hayatımıza istikamet lütfeylesin, kazançlarımızı bereketlendirsin. Helalinden kazanıp helal ve meşru alanlara harcayabilmeyi her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesini en son okumuş idik, hatırlayacaksınız. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. Mealindeki ayet-i kerimenin üzerinde durmuş. Ey iman edenler, iman edin buyurmak suretiyle Rabbimizin neyi kastetmiş olabileceğini anlamaya çalışmış idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nisa suresinin 137. ayeti kerimesiyle buyuruyor ki Rabbimiz Teala Hazretleri 137. ayet-i kerimede اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarları üzerinde ısrar edenleri, inkarlarını artıranları Allah bağışlamayacak, doğru yola da iletmeyecektir. Şimdi tabir caizse bir gir bir çık, bir gir bir çık, yani ciddiyetsiz, dini meseleler olsa da olur, olmasa da olur, iman olsa da olur, olmasa da olur, böyle hafifliğinde meselelere yaklaşan kimseler, böyle bir iman eden, bir dinden çıkan, mürted olan, efendim tekrar işte iman eden, tekrar dininden dönen kimselerden bahsediliyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin böyle kimseleri bağışlamayacağını ifade ediyor ayet-i kerimede ve kendilerini doğru yola iletmeyeceğini de bildiriyor. Hani fıkhi olarak dinden dönen kimsenin hükmüyle alakalı bir konuya burada girmemiz belki çok isabet de olmaz, doğru da olmaz. Ama itikadi noktada, inanç noktasında ciddiyetten uzak, hakikaten imanın insana yüklemiş olduğu bilinçten alabildiğine uzak meseleye böyle hafif meşrep bir yaklaşımla yaklaşan, ha iman etmiş ha etmemiş şeklinde davranan kimselerin Allah Celle Celaluhu onlara artık bağışlamayacağını ve onları doğru yola iletmeyeceğini ifade buyuruyor. Allah fırsat veriyor insana, iman ediyor, tekrar inkara sapıyor, Allah korusun. Ekefartum ba'de imanikum, iman ettikten sonra inkara mı saptınız? Bir daha mı inkara düştünüz? Bir daha inkar ediyor. Böyle, hani burada şu hadis-i şerifi bir kez daha hatırlamamızda sanki fayda var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, inne beyne yedi sa'ati fitenen ke kıta'il leylin muzlim. Yani kıyamete yakın dönemde adeta ahir zaman, adeta böyle dengenin bozulduğu, fesadın çoğaldığı bir dönemi tasvir ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Karanlık geceler gibi fitneler olur, kişi sabahleyin mümin, akşam kafir olur. Yani akşam mümin, sabah kafir olur. İşte ayet-i kerimede ifade buyurduğu gibi bir girer bir çıkar. Âmenû thümme keferû, thümme âmenû thümme keferû, thümme ezdâdû küfrân. İman eder, inkara sapar. İman eder, inkara sapar. Sonra inkarını artırmaya başlar. Böyle kimseler, işte sabah mümin, akşam kafir, akşam mümin, sabah kafir. Yani yaptıklarıyla, söylediği sözlerle, inancıyla, davranışlarıyla bir iman dairesinin içerisine giriyor. Yine yaptığı yanlışlarla, söylediği sözlerle, yanlış itikadıyla o dairenin dışarısına çıkıyor. Sonra bir daha giriyor, bir daha çıkıyor filan. Bu dönemin özelliği nedir biliyor musunuz? Diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu dönem يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ kişinin dinini azıcık dünya menfaatine, azıcık dünya eşyasına, azıcık dünyalık için satmasıdır bu dönemin özelliği. Bu dönemde öyle yapar insanlar. Yani burada Allah'ın rızası merkezi değil de menfaat merkezi bir hayat yaşamak. Bununla alakalı hemen zihnime çağrışım yapıyor. Ayet-i kerimeyi bulabilirsem sizinle paylaşayım. Hac suresiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hac suresi 10. ya da 11. ayet olmalıydı. Onu paylaşmak isterim. 11. ayet-i kerime. Bakın. Estaizu billah. Ve minen nasi men ya'budullaha ala harf. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Şartlı kulluk eder. Nasıl yani? Fein esabehu hayrun itme'enne bih. Hayır isabet ederse kendisine, işleri yolunda giderse, menfaatleri tamam böyle kazancı yerinde, keyfi yerinde, sağlığı yerinde, işleri yolunda tamam. Bu onunla mutmain olur, pek memnun olur. Çok hoşnut bir şekilde hayatına devam eder. Diyor ki ayet-i kerimenin devamında. وَاِنْ اَسَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَشِهِ Böyle bir kimseye başına bir sıkıntı gelirse, bir imtihanla karşı karşıya kalırsa, yani imanından dolayı, istikametinden dolayı, dininden dolayı elbette öyle anlıyoruz. Bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak olursa hemen yüz çevirir. Hemen vazgeçer. Değerlerini bırakır. İşte biraz önceki hadis-i şerifte böyle bir mümin, bir kafir, bir iman dairesinde, bir iman dairesinin dışında diye tasvir ettiği gibi bu adam da işleri yolunda giderse mümin, işleri yolunda gitmezse, menfaatine dokunulursa, menfaatine bir halel gelirse hemen efendim inkalebe ala veşi gerisin geriye döner, yüz çevirir yani. Ne yapar böyle insan? Böyle davranırsa insan ne yapar biliyor musunuz? Hasirat dünya vel ahireh. Dünyasını da ahiretini de zarara uğratmış olur. Dünyası da perişan olur, ahiret de perişan olur. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten her birimizi muhafaza eylesin. Hem dünyasını hem ahiretini perişan eder. Bu Hac suresinin 11. ayet-i kerimesiydi. Ve ayet-i kerime ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Gerçekten büyük husran, açık husran, açık zarar, işte böyledir, işte budur şeklinde buyurmak suretiyle ayet-i kerime bitiyor. Dolayısıyla iman insanın sahip olabileceği en kıymetli, en vazgeçilmez, en yüce değerdir. En çok koruması, en çok titizlik göstermesi, en çok dikkat etmesi gereken de korumak için imanıdır. İmanına zarar verebilecek sözlerden kişinin, imanına zarar verebilecek davranışlardan, kişinin imanına zarar verebilecek tasavvurlardan, vahşi hayvanlardan korktuğundan, kaçtığından daha fazla. Korktuğu, kaçtığı şey neyse, yani en çok korktuğu, en çok kaçtığı, en çok ürktüğü şey neyse, ondan daha fazla bir titizlik de, daha fazla bir korkuyla imanına zarar verecek şeylerden, hususlardan kişinin kaçmaya gayret etmesidir. Kişinin kaçmaya gayret etmesi gerekir. Yoksa imanını kaybederse her şeyini kaybeder insan. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, insan imanını kaybederse dünya onun olsa bir faydası yoktur, bir anlamı yoktur. Tekrar ediyorum, imanını kaybeden her şeyini kaybetmiş olur. İmanını kaybeden her şeyini kaybetmiş olur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ifadelerini burada bir kez daha hatırlayalım. Yani kıyamet günü dünyada en çok nimetlere ulaşmış kimse getirilip de kıyamet günü dünyada en çok nimetlere ulaşmış, bunu aralıklarla arz ediyorum hatırlıyorsanız, en çok nimetlere ulaşmış bir kimse ama min ehlin nar, cehennemlik ama iman etmemiş. Çok yemiş, çok yaşamış, çok gezmiş, çok tozmuş, çok sahip olmuş. Altın, gümüş biriktirmiş, dolar, euro, lira neyse biriktirmiş, pırlantaları koyacak yeri bulamamış, hesaplarının sayısını bile unutmuş, alabildiğine efendim özel otomobil filosu olmuş, özel uçak filosu olmuş, özel efendim işte yazlığı, kışlığı, villaları, apartmanları sahip olduktan hesabını unutmuş adeta. Böyle yaşamış, böyle yaşamış, ancak iman etmeyi ihmal etmiş. Getirilir kıyamet günü, feyusbeğu sabgaten finnar, bir kere cehenneme sokulduktan sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona sorar, hel ra'ite hayran kattu, hel merra bike ne'aymun kattu, sen hiç hayır gördün mü daha önce, hiç nimete denk geldin mi daha önce, hiç iyi bir şey yaşadın mı, gördün mü, tattın mı, bildin mi, her neyse daha önce diye sorar. İşte hayatı nimet, bolluk içerisinde, lüks ve şatafat içerisinde geçmiş bu inkarcı kimse, iman etmeden yaşayıp ölmüş olan bu kimse, bütün bir kere bile cehenneme girmek suretiyle bütün gördüklerini, bütün yaşadıklarını, bütün tattıklarını, bütün zevk-i sefasını unutur. Vallahi ne hayır gördüm ne de bir nimet tattım şeklinde cevap verir. Dolayısıyla en çok korumamız, en çok muhafaza etmemiz, en çok titizlik göstermemiz gereken şey imanımızdır. İmanımızdır, imanımızdır. Allah Celle Celaluhu, dua edelim, gelin imanımıza zarar verebilecek sözlerden korusun bizi, davranışlardan korusun bizi, düşüncelerden korusun bizi, imanımızı efendim kaybetmemize sebep olacak hatalardan korusun bizi, haramlardan korusun bizi, yanlışlardan, günahlardan korusun bizi. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümmestekâmû. Rabbimiz Allah dedikten sonra istikamet üzere yaşayanlar diye başlayan ayet-i kerimede olduğu gibi iman edip istikamet üzere yaşayan kullarından kılsın hepimizi kıymetli dinleyenlerim. Şimdi geldik 138. ayet-i kerimeye. Beşşiril münafıkîne bi enne lehum azâben elîmâ. Münafıklara haber ver ki onlar için acıklı bir azap var. Münafıklar, işte bu ayet-i kerime dedi ya, iman etti, sonra inkar etti, sonra tekrar iman etti, sonra tekrar inkar etti. Münafık, kalbine iman yerleşmemiş. Efendim, duruma göre, biraz önce Haç suresi 11. ayet-i kerimeyi de okudum. Onu da dikkate alarak lütfen düşünmeye, değerlendirmeye çalışın. Bu içerisinde bulunduğu duruma göre menfaat merkezi yaşayan adamdır. Yeri gelir camiye girer, yeri gelir meyhaneye gider, yeri gelir müminlerle oturur, dertlerini paylaşır gibi yapar, yeri gelir inkarcılarla oturur, müminlerin aleyhine kurulan tuzaklara ortaklık eder. Yani münafık değersiz adamdır, münafık kıblesiz adamdır, münafık ölçüsüz adamdır, münafık sınırsız adamdır, münafık her renge girebilecek bu kalemun tipli adamlardır, insanlardır, kişilerdir. Allah korusun bizi. Hiçbir değer olmaz mı insanın? Her gittiği yerin rengini alır, her inanışın rengine bürünür, herkesi haklı görür. Hiçbir sabitesi olmayan, hiçbir kutsalı olmayan bir kişi olabilir mi? Bir mümin, böyle bir insan mümin kalabilir mi? Kalamıyor zaten. Zaman zaman geliyor camiye, hatta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında bile namaz kılıyor. Diyor ki, müzebzebine beyne dâlik la ilâhâ ula ve la ilâhâ ula. İkisinin arasında kalmışlar. Ne onlara, yani ne kafirler tam kafir olabiliyorlar, ne tam mümin olabiliyorlar. Yani camide de görülüyor, caminin dışında da, başka yerlerde de, müminlerin yanında da görülüyor, müminlerin düşmanlarının yanında da yer aldığı oluyor. Böyle olursa diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, münafıklara haber ver, onlar için acıklı bir azap vardır. Bu ayet-i kerimeler gelecek, belki bir daha işleme, konuşma imkanımız olabilir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, innel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. Yani münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduğunu haber verir. Münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduğunu haber verir. Karakter bozukluğudur bu. Sabitelerinin olmaması, kafiri bilirsiniz. Yani iyi bir şey yapmıyor elbette. O da yüz karası bir halin içerisindedir. Kafir, ama kafiri bilirsiniz. Yani nerede durduğunu bilirsiniz. Ne söylediğini bilirsiniz. Neyi savunduğunu aşağı yukarı bilirsiniz. Münafık böyle değildir. Münafık sizin yanınıza gelir, sizinle beraberiz der. Ve izâ halav ilâ şeyatînihim kâlû innâ ma'akum innemâ nahnu müstehziûn. Kendi elebaşlarının, kendi taraftarlarının yanına gittiği zaman, kendisi gibi düşünen inkarcıların yanına gittiği zaman, ya hakikatte biz sizinle beraberiz, biz onların yanına gidip geliyoruz ama bakmayın, biz onlarla alay ediyoruz, dalga geçiyoruz şeklinde bir savunma yaparlar. İşte bu münafıklıktır ve cehennemin en alt tabakasındadırlar. Diyor ki Cenab-ı Hak bir sonraki ayet-i kerimede, Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Niye münafıklara acı veren bir azap vardır? Çünkü münafıklar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Çünkü münafıklar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. اَيَبْتَغُونَ عَنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Onların yanında İzzet mi arıyorlar? Yani inkarcıların yanına güçlerinden dolayı, şöhretlerinden dolayı, zenginliklerinden dolayı, kalabalıklarından dolayı, neyse işte yani bir sebepten dolayı, nefsi bir sebepten dolayı inkarcıların yanına gidiyorlar. Neyi arıyorlar? İzzet mi arıyorlar orada? Şeref ve itibar mı arıyorlar orada? Böyle yapmak suretiyle aziz olacaklarını, böyle yapmak suretiyle şeref kazanacaklarını, böyle yapmak suretiyle değer kazanacaklarını zannediyorlar. Buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sonra da diyor ki, فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Bilin ki bütün izzet ve şeref, değer, güç, kuvvet, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Allah'a aittir. Allah dilediğini aziz edendir, dilediğini zelil edendir. İzzet sahibi olmak isteyen aziz olana dayanmalıdır. Yani alemlerin Rabbi Allah'a dayanmalıdır, güvenmelidir. Açıklamada diyor ki müminlerin asıl güvenecekleri, dayanacakları, kader birliği yapacakları kimseler iman kardeşleridir. Başka din ve ideoloji mensuplarına bu ölçüde güvenmek, bak dikkat buyurun ne kadar güncel ayet-i kerimeler. Başka din ve ideoloji mensuplarına bu ölçüde güvenmek, onlara bel bağlamak eşyanın tabiatına göre risklidir. Güçlü ve saygın olmak için müminleri bırakıp kafirlere sarılan, onların himayelerine sığınan kimselerde aşağılık duygusu, özgüven eksikliği ve iman zayıflığı bulunması kuvvetle muhtemeldir. Aşağılık duygusu, iman eksikliği ve özgüven eksikliği bulunması çok kuvvetli ihtimaldir. Mutlak güç ve üstünlük Allah'a aittir. Müminler Allah'a güvendikleri, ona sığındıkları, şerefi ve saygınlığı ona kul olmakta aradıkları ve buldukları için manevi bakımdan güçlü ve şereflidirler. Maddi bakımdan da güçlü olmamaları için bir sebep yoktur. Sebeplere sarıldıkça, üstlerine düşen vazifeleri yaptıkça, gayret ettikçe Allah Celle Celaluhu müminlerin de güçlü ve kuvvetli olmasına fırsat tanıyacaktır. Dolayısıyla münafıklar, onlar için acı veren bir azap vardır. Çünkü onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinmişlerdir. Onların yanında onlara benzemek suretiyle aziz olmaya, izzet bulmaya çalışırlar ama gerçek izzet ve şeref Allah'ın katındadır. Rabbim yoluna, kitabına, dinine sarılmak suretiyle aziz olan kullarından olabilmeyi nasip etsin. Her birimize duasıyla Allah'a emanet olun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Kasas Suresi 77. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Hafız Osman Şahin. Rahman Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine

Bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir! Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Veli Solak. Mürselat Suresi 41 ila 50. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi, kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, karz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. ...27. cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Zariyat Suresi 1 ila 60. ayetler, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid sureleri yer almaktadır. Necm Suresi 62. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

تصب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, "Peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir?" dedi. "Biz," dediler, "günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere." Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve "O ya bir sihirbaz veya bir mecnundur," demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara "Bir süreye kadar faydalanın bakalım," denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: "Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım." İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, "O bir sihirbaz veya bir mecnun," demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: "Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez.
Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar, inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de, bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
battığı sırada yıldızı andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzay'ı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle.
hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık, Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın.

Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah, Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları

O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister, O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler, İçleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar

kâr edebilirsiniz. Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman, artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere, diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacaktır. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız beniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaradan?

Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız. Fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı
zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız. Hep şüphe içinde oldunuz. Ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar, geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz
ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Zariyat Suresi 31 ila 60. ayetler Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid surelerinin yer aldığı 27. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp

bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri dinleyen aziz dostlar, Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından ve Ankara'dan hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in okunması, yapılan hataların düzeltilmesi maksadıyla yaptığımız bu programımızda bugün yeni bir sureye geçiyoruz. Yeni bir sureyi okuyacağım. O da Beled Suresi. Evet, Beled Suresi. Beled Suresini bütünüyle önce ayetleri okuyacağım. Ardından mealini inşallah sizlerle paylaşacağız. Bu şekilde çalışmamıza bugün de bir başka sure ile devam ediyoruz. 593. sayfada başlayıp 594. sayfada tamamlanan bu sureyi arzu edenler benimle birlikte okumaya gayret etsinler. İsteyenler ise sadece dinlemekle iktifa etsin, yetinsinler. Evet, şimdi Beled suresini okuyorum.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: meş'eme aleyhim narun mu'sade. Sadakallahul azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Beled suresini bütün olarak okuduk, bütün ayetlerini. Şimdi bu suredeki ayetlerde Allahu Teala bizlere ne buyuruyor? Şimdi mealini birlikte takip ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli dostlar, sadece meal okudum, yorumda bulunmuyorum ve bugün de yine diyorum ki, bu surenin mealini hem bir kez daha Kur'an-ı Kerim'in mealinden hem de imkan ve fırsat bulabiliyorsak, tefsirlerden Allahu Teala'nın açıklamalarını bir kez daha okuyalım ve iyice anlayalım. Çok önemli hatırlatmalar vardı, çok önemli dersler var. Bu ayetleri iyice hazmedip, iyice anlayıp hayatımıza tatbik edersek, inşallah ahirette de mutlu olanlardan oluruz, dünyada da huzur buluruz. Evet kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda Beled Suresinin başından itibaren ayetleri tek tek alarak yine açıklamalarımızı sürdüreceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih Başkurt. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak

hoşnutluğumu kazanmak üzere yola çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmektedirler. Üstelik Rabbiniz Allah'a iman ettiniz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bildiğim halde onlara gizliden gizliye sevgi besliyorsunuz. İçinizden kim bunu yaparsa bilsin ki doğru yoldan sapmış demektir. Onlar sizi bir yakalasalar size yine düşmanca davranırlar. Elleriyle ve dilleriyle size kötülük etmeye çalışırlar ve isterler ki sizler de hakkı inkar edesiniz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. İbrahim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi ve değerlerinizi reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, hiç şüphen olmasın, bağışlanman için dua edeceğim ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur demesi başka. Rabbimiz, sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik, dönüşte ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda hiç şüphe yok ki güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Yunus suresinin 37. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce Allah'ın gönderdiği ilahi mesajları içeren kitap veya sahifeleri insanlığa aktarmakla görevli olan peygamberlerin karşılaştıkları zorluklardan biri de bu kitap veya sahifelerin uydurulmuş olduğu, Allah'tan gelmediği iftiralarıdır. Bu iftiralara son peygamber Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem muhatap olmuş, kimileri Kur'an-ı Kerim'i kendisinin uydurduğunu, kimileri ise Kur'an'ı bir başka kişiden öğrendiğini söylemişlerdir. Bu bahaneleri üretenler, maddiyatları veya konumları gereği toplumda saygın bir yere sahip olan ve bu saygınlığı asla kaybetmek istemeyen kişilerdir. Onlar, dünyalık menfaatlerinin sonlanmaması için Allah'ın olağanüstü bir yolla insanlarla iletişime geçmesinin asla mümkün olmadığını iddia etmişlerdir. Böylelikle hem peygamberlere hem de indirilen kitaplara düşmanlıkta en önde yer almışlardır. Kur'an-ı Kerim, diğer gönderilen kitaplar gibi kendisinden önceki kitapların asıllarını doğrulamış, onlarda yer alan hükümleri de açıklamıştır. Bu durumsa aralarında asırlar bulunan peygamberlerin aynı kaynaktan yani Allah Teala'dan vahiy aldıklarının en büyük delilidir. Yine bu kitapların içinde asırlar önce insanlar tarafından tahrip edilmemiş ilk nüshalarındaki hükümlerin bulunması, bu kitapların ilahi yani Allah'tan olduğunu bize ispat etmektedir. Kur'an-ı Kerim, lafız ve manasıyla bir bütün halinde Allah'ın gönderdiği son ilahi kitaptır. Kıyamete kadar ondan başka bir ilahi kitap asla gelmeyecektir. Mümin, yüce kitabımız Kur'an'ın Allah'tan olduğu hususunda asla şüpheye düşmez. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'e mana olarak indirildiği, onun daha sonra bu manayı kendi kültürüne ve diline göre ifadeye dökerek cümleleştirdiği şeklindeki söylemlere itibar etmez. Zira indirildiği andan günümüze kadar yeryüzünde var olan Kur'an-ı Kerim nüshaları arasında herhangi bir farklılığın olmaması bunun en somut göstergesidir.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Muhammed İsmail Demirel. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler: bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Câsiye Suresi 33 ila 37. ayetler, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, Kaf sureleri ve Zariyat Suresi 1 ila 30. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa, bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını O daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak O yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen O'dur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım.

Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz? Üstelik İsrailoğullarından bir tanık onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah hak tanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Buysa önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz. Kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden diriltip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. Oysa bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Adın kardeşini Hud hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur. Şöyle uyarmıştı: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da, bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderildiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler
kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka,

0: cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde "Susup dinleyin," dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. "Ey halkımız," dediler. "Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler, yeryüzünde onu aciz bırakamayacak. Ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, "Bu gerçek değil miymiş?" denilecek. "Rabbimiz hakkı için öyle," diyecekler. Allah da "inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin," buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi?
1: Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini o boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah, iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler, ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki, biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine

İtaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca Allah'a karşı sadakat gösterselerdi onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de, söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, o da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecek.

0: edecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de, böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir, sonra onlar sizin gibi olmazlar.
1: Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik.
0: İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız.
1: Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise Allah yakında büyük ödül verecektir.
0: Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana gönüllerinde olmayan dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu, bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını iste diyecekler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi, size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek, daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Allah, elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş, kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak her rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler!

Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınları da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edinenler edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz, bilmelisiniz ki sizi imana yönelt.

dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kulağı aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar. Hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken, biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılamaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir: İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürüp götüren görevli, bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir: Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir: Atın cehenneme her inatçı kafiri. İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan: Rabbim, onu ben azdırmadım. O kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi, der. Allah şöyle buyurur: Huzurumda tartışmayın. Sizi daha önce uyarmıştım. Ben de söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek: Daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin.
Uyarımızı ciddiye

0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Haluk Karakoç. Ankebut Suresi 14 ila 22. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle biz Nuh'u kendi kavmine Resul olarak göndermiştik. Nuh, 1000 yıldan 50 yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tufan yakaladı. Fakat biz Nuh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ona itaatsizlikten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilesiniz ki sizden önceki nice topluluklar da böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Peki onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını, sonra onu ard arda sürdürdüğünü görmezler mi? Kuşkusuz bu Allah için kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Allah daha sonra ikinci hayatı da işte böyle gerçekleştirecektir. Allah her şeye kadirdir. O dilediğini azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp ona varacaksınız. Ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ı çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir himayeciniz ve yardımcınız da yoktur. Azim olan Allah...

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah gizli açık her şeyi bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Bakara Suresi 77. Ayet. Rabbimiz Allah, her şeye gücü yeten ve tüm eksikliklerden uzak, yüce bir yaratıcıdır. O, bütün mükemmel vasıfları zatında barındırır. Her şeye gücü yeten ve her canlıya rızkını veren O'dur. Rabbimiz, biz kullarını her an gözetmekte ve kullarının yaptıklarından en ince ayrıntısına kadar her şeyden haberdar olandır. Açıklamasını yaptığımız ayeti kerimede de Rabbimiz, içi dışı farklı olan ve ağızlarıyla inandık deyip kalben inanmayan münafıklara seslenmektedir. Buna göre sözlerimizi gizlesek de açıklasak da Allah hepsinden haberdardır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu konuya farklı şekillerde vurgu yapmıştır. Yüce Yaratıcımızın bu konuya bu kadar çok yer vermesinin sebeplerinden biri, biz kullarının gönüllerine Allah'ın bizi her an gördüğü inancını yerleştirmektir. Bütün düşünce, inanç ve davranışlarımızda ona layık bir kul olmamız böylece mümkün olacaktır. Rabbimiz öyle bir yaratıcıdır ki bizim gönlümüzün özünü bilir. Öyle ya, yaratan yarattığı kullarının içini hiç bilmez mi? Lokman suresinde bu konu bir örnekle şöyle anlatılmıştır. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Böylesine yüce bir yaratıcının huzurunda bizler nasıl günah işleyebilir ve nasıl hak yiyebiliriz? Madem ki o bulunduğumuz yer her neresi olursa olsun bizimle beraber, öyleyse gizli açık konuştuğumuz her söze dikkat etmeli ve hesabını veremeyeceğimiz söz ve hareketlerden uzak durmaya çalışmalıyız. Bir ayeti kerimede, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız buyurulmaktadır. O bize bizden daha yakındır. Öyleyse biz unutsak da Allah her an bizimle beraberdir. Bize düşen görev, onun bizi her yerde gördüğüne içtenlikle inanarak sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bizi gören birileri varken haramdan uzak duruyor ama yalnız başımıza olduğumuz zaman bu haramları işleyebiliyorsak, bu ayetleri gönlümüze bir daha okumalı ve kendimize şöyle seslenmeliyiz. Ey nefsim! Sen Allah'ın her an seni gördüğünü ve nerede olursa olsun yaptıklarından hesaba çekileceğini bilmezsin.

etmez misin? O halde bizler Allah'ın bizi her an gördüğüne ve gizli açık söylediklerimizi bildiğine inanmış kimseler olarak önce söz ve davranışımızda dürüst olmaya çalışmalı, nerede olursak olalım hakkaniyetten ve adaletten asla ayrılmamalıyız. Rabbimizle irtibatımızı sağlayan ibadetlerimizle, insanlar arası ilişkilerimizde adalet, cömertlik, nezaket, tevazu ve hoşgörü gibi karşımızdaki insanlara huzur veren güzel ahlakımız ve herkesin güvenini kazanan dürüstlüğümüzle herkese örnek olmalıyız. Ancak bu seviyeyi yakaladığımızda gerçek anlamda imanın ve kulluğun tadına varabiliriz.

Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir az sonra. Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 109. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Dünya hayatında insanların görevi iyilerden olmak ve yeryüzünde iyiliği yapıp kötülüğü önlemeye çalışmaktır. Bunu yapanların yüzleri ahirette gülecektir. Bu uğurda gayret sarf etmeyenlerse pişman olacaklardır. Halbuki bütün insanların iyice düşünmesi ve öğüt alması gerekmez mi? Yer Allah'ın, gökler Allah'ındır. Dünya Allah'ın, ahiret Allah'ındır. Bu hayat sona erdiğinde her insan Allah'ın huzuruna varacak ve bütün işlerden hesap verecektir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, Yüce Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilenler, onun uğrunda gayret sarf ederler ve akıbetlerini düşünürler. Bir diğer mesaj da, Allah, dilediğini yapma gücüne sahiptir. Ondan saklayabileceğimiz hiçbir şey yoktur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
0: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Ali İmran suresi 105. ayetin tefsiri. Geçmişte peygamberlerin getirdikleri kitaplara ve apaçık delillere rağmen insanlar, anlamsız ve faydasız tartışmalar yüzünden asıl görevlerini unutmuşlar ve kendilerine tevdi edilen emanetleri koruyamamışlardır. İçine düştükleri ayrılık toplumların bölünmesine ve parçalanmasına sebep olmuştur. Sonuçta insanlar hakkı ayakta tutamaz, iyilikleri tavsiye edemez, kötülükleri engelleyemez duruma gelmişlerdir. Fakirler, mazlumlar ve acizler ezilmiş, güçlüler, zenginlerin ve zalimlerin haksızlıkları karşısında bir şey yapamamışlardır. Neticede insanlar mutsuz olmuşlar, dünya onlar için bir zindan, hayat katlanılmaz bir işkence haline gelmiştir. Bu yüzden Allah Müslümanları uyarmakta, geçmiş milletlerin düştükleri hataya düşmemelerini emretmektedir. Ali İmran Suresi 106 ve 107. ayetlerin tefsiri. Kıyamet gününde bazı yüzlerin ağaracağını, bazı yüzlerinde kararacağını bildiren bu ayetlerde, mecazi ifadelerle bazı kişilerin sevineceği ve bazılarının da üzüleceği anlatılmaktadır. Dünyada Allah'a ve Resulüne inanan, emirlerine uygun hareket edip güzel işler yapanların ahirette Allah huzurunda yüzleri ak, alınları açık olacak, utanacak ve üzülecek durumları olmayacaktır. Allah'ın rahmetine erecekleri ve ebedi kalmak üzere cennetine girecekleri için sevinçli ve mutlu oldukları yüzlerinden belli olacaktır. Yüzleri kararanlara gelince onlar, dünyada Allah ve Resulüne inanmadıkları veya inandıktan sonra inkara saparak Allah'ın emirlerine aykırı davranışlarda bulundukları için, ahirette Allah'ın huzurunda kendilerine iman ettikten sonra kafir mi oldunuz şeklindeki azarlama sorusuna muhatap olunca utanacak ve üzüleceklerdir. Tabii ki o gün utanma ve üzülme hiçbir fayda sağlamayacak ve dünyadaki inkarları yüzünden ahirette büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ali İmran Suresi 108 ve 109. ayetlerin tefsiri. Müminlere emir, nehi ve tavsiyelerde bulunan ve bunların olumlu veya olumsuz yönde uygulamalarının sonuçlarını bildiren açıklamalar, Allah'ın ayetleri ve delilleridir. Yüce Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemediği için, ahirette hesabını verecekleri şeyleri peygamberleri vasıtasıyla insanlara haber vermiştir. Artık bu delilleri gördükten sonra hala doğru yolda yürümeyip yanlış yollara sapanlara verilecek ceza, Allah'ın bir zulmü değil, kendi yaptıklarının bir sonucu olmaktadır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun olduğu gibi, bu dünyadaki sınav sona erdiğinde her şey O'na dönecek, herkes O'nun şaşmaz adaleti önünde yargılanacaktır. Ali İmran Suresi 110 ila 115. ayetlerin meali. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için daha hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar da var fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir. Ali İmran Suresi 110. ayetin tefsiri.
Ümmet kelimesi 104. ayette olduğu gibi burada da topluma önderlik edecek olan grup anlamında kullanılmıştır. Bu ayet, iyilik yolunda insanlığa önder ve örnek olmayı hak eden Müslümanların başlıca niteliklerini göstermektedir. Buna göre onlar Allah'a iman ederler. Bunun gereği olarak peygambere, kitaba, ahiret gününde hesap vereceklerine ve diğer iman esaslarına inanırlar. İslam'ın öğrettiği güzel ahlaka sahiptirler. İyiliği emreder, kötülüğü engellerler ve imanlarının gereğini yerine getirirler. Onlar iyi amel sahibi olmaları, aşırılık ve sapkınlıktan uzak, dosdoğru, adaletli, ölçülü, mutedil ve dengeli tutum ve davranışları sebebiyle insanlığa örnek ve rehber olmaya hak kazanmışlardır. Nitekim bu ümmet hakkında Bakara suresinin 143. ayetinde, işte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptık buyurulmuştur. Yani Yüce Allah, müminleri dengeli, uyumlu, mutedil, hayırlı bir ümmet kılmıştır. Hazreti Peygamber, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamber olduğu gibi, ümmeti de bu ahlakı yaşatmak ve insanlığa öğretmek için görevlendirilmiş en hayırlı ümmettir. Nitekim Hazreti Peygamber de ümmetinin en hayırlı ümmet olduğunu vurgulamıştır. Bu ayetlerde anlatılan vasıfların en hayırlı ümmetin belirgin vasıfları olduğunda şüphe yoktur. Gerçek müminler de bu vasıfları taşımaktadırlar. Bu sebeple Allah, insanlığı Hakk'a davet gibi önemli ve şerefli bir görevi onlara vermiştir. Bu görev daha önce İsrailoğullarına verilmişti. Ancak onlar zamanla bozulmuşlar, bu sebeple başarısızlığa uğramışlar ve bu emaneti koruma liyakatini kaybetmişlerdir. O halde Müslümanlar kendilerine verilmiş olan bu şerefli görevin sorumluluğunun bilincinde olmalı ve öncekilerin düştükleri hatalara düşmemelidirler. Ayette belirtilen vasıfları koruyamaz, verilen görevleri yerine getiremezlerse en hayırlı ümmet olma şerefini de yitirirler. Nitekim uzun zamandan beri Müslümanlar imanlarının gereğini yerine getirmedikleri için insanlığa rehber olma liyakatini de gösterememişlerdir. Hatta İslam dünyasının büyük bir çoğunluğu 19. asır boyunca ve 20. asrın ilk yarısında bağımsızlığını dahi yitirmiş ve gayrimüslim milletlerin boyunduruğu altına girmiştir. Onların tekrar üstün konuma gelmeleri ise ayette ifade ve işaret buyurulduğu üzere imanda, amelde, ahlakta, ilim ve uygarlıkta ilerleyerek bu konumu hak etmelerine bağlıdır. Ehli kitap da inanmış olsalardı, elbette onlar için daha hayırlı olurdu diye çevrilen cümledeki imanın içeriği hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Âl-i İmran Suresi 111. Ayetin Tefsiri. Müslümanlar, insanlık tarihinde ortaya çıkarılışlarındaki amaca uygun olarak yaşadıkları ve kendilerinde bulunması gereken vasıfları taşıdıkları sürece, ehli kitabın, özellikle Yahudilerin onların aleyhine yürüttükleri çirkin propaganda ve faaliyetler, onlara herhangi bir zarar veremez. Ancak bu çirkin davranışa maruz kaldıkları için üzülürler, canları sıkılır. Bundan öte herhangi bir zararları olamaz. Yahudiler onlarla savaşacak olsalar savaşı bırakıp kaçarlar. Yüce Allah bu durumu Müslümanlara bildirerek onlara moral ve cesaret vermektedir. Nitekim Müslümanlar belirtilen vasıfları taşıdıkları dönemlerde Yahudi ve Hristiyanlara karşı verdikleri mücadelede fevkalade başarılı olmuşlar, onların yurtlarını fethederek oralara adalet ve hürriyeti götürmüşlerdir. Âl-i İmran Suresi 112. Ayetin Tefsiri. Kur'an'da ehli kitap tabiriyle genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar kastedilmektedir. Ancak müfessirler bu ayette ehli kitaba gönderilen zamirlerin sadece Yahudilere ait olduğunu ifade ederler. Yani Allah'ın gazabına uğrayıp kendilerine zillet, alçaklık ve aşağılık damgası vurulanların Yahudiler olduğu kanısındadırlar. Nitekim Yahudiler hakkında indiği açıkça bilinen Bakara suresinin 61. ayetinde de aynı konu aynı ifadelerle vurgulanmıştır. Ancak burada Yahudilerin böyle bir cezaya çarptırılmalarının sebebi olarak Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını haksız yere öldürmeleri, isyankarlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları gösterilirken, Bakara suresinde bunlara ilaveten başka sebepler de zikredilmiştir. İp anlamına gelen habl kelimesi burada mecazen güvence manasında kullanılmıştır.
Razi'ye göre burada Allah'ın ipinden maksat cizyedir. Ehli kitap cizye denilen vergiyi ödemeyi kabul ettikleri takdirde İslam devletinin kendilerine sağlayacağı can ve mal güvenliğinden yararlanırlar. İnsanların ipinden maksatsa devlet başkanının görüşüne bırakılmış konularda onlara sağlanan güvencedir. Devlet başkanının içtihadına göre bu güvencenin sınırları genişleyebilir ve daralabilir. Hazreti Peygamber'den önceki Yahudiler Allah'a verdikleri sözde durmadıkları, Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri ve kendilerinin haksız olduklarını bile bile Peygamber'e karşı düşmanca duygular besleyip içlerinden bir kısmını yalanladıkları, bir kısmını da öldürdükleri için bulundukları her yerde üzerlerine zillet, alçaklık ve acizlik damgası

0: kafası vurulmuştur. Daha sonra gelenler, öncekilerin yaptıklarını benimseyip onayladıkları sürece aynı sonuçlar, aynı sonuç onlar için de geçerli olmuştur. Allah'ın kanunlarının korumasına sığınmadıkça ve Allah'ın kulları olan güçlü topluluklarla anlaşma ve işbirliği yapmadıkça can ve mal güvenliğini sağlayamamışlardır. Yahudi tarihinde bu zillet örnekleri pek çoktur. Mesela Yahudilerin Babil esareti, Roma İmparatorluğu'nun Kudüs'ü uzun süre işgal altında tutması ve Hazreti Ömer zamanında Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi neticesinde Yahudilerin 2000 yıl gibi uzun bir süre milli devletlerini kuramamış olmaları bu zilletin örnekleridir. Günümüzden 500 sene önce İspanya'da katliama uğrayan ve sürgün edilen Yahudiler, Osmanlı Devleti'nin yardımı ve korumasıyla Türk yurduna yerleştirilmişler ve böylece yok olmaktan kurtarılmışlardır. Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda Nazi katliamına uğrayan Alman Yahudilerinin önemli bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınmışlardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Ali İmran Suresinin tefsirini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 120. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümdarlığı yalnızca Allah'ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Her şeyin gerçek sahibi ve yöneteni Allah'tır. Her doğan ölür. Sonradan olan her şey, her canlı ölümü tadacaktır. İnsan da sınırlı ve sonludur. Ancak her şeyi var eden, varlığının öncesi olmayan Allah sonsuzluk olarak dirilir ve ebedi hayata sahiptir. Her şeyin gerçek maliki, sahibi, var edeni, idare edeni Allah'tır. Bizler canlılar olarak sınırlı ve sonlu bir hayata sahibiz. Edindiğimiz dünya eşyaları ve yetkileri de geçicidir, sınırlıdır, bitecektir. Ama Allah'ın gücünün, iradesinin sınırı yoktur. O, gücü her şeye yetendir, her şeyi bilendir. Gerçek hükümdarlık sahibi Allah'tır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Allah'ın dünya ve evrendeki hükümdarlığına karşı insanlara düşen ona teslimiyettir. Bir diğer mesaj da, insan Allah'ın koyduğu ilahi emirlere ve fizik kanunlarına uymak durumundadır.

Aşr-ı Şerif. Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin? Buyurduğu zaman o şu cevabı verir. Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra, onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Musa Coşkun, Vakıa Suresi.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar Hakk'ın ve erdemin yanında olanlar içindir.

Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi.

0: Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Bedri Murat. Naziat Suresi 27 ila 46. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Yirmi yedinci cüz.